Ümitler yitirilmemişse Gazze'de, kimyasal bombalar, ateş saçan füzeler gam değil. Vurulur birer birer minareler, mabetler. Viranedir okullar, yıkılır hastaneler. Yükseliyorsa şehadetler kan akan dudaklardan. Allah bize yeter, Allah bize yeter, gam değil. Bedir kadar kutsal bir direniş Gazze'de. Şehadetin taçları alınlara çatılır. Şahlanır karşısında zalimin. Direnir, vurur, vurulur. Toplu ölümlerimiz hayat veriyorsa bu ümmete, geçeriz biz canımızdan, gam değil. Kara yüzlü Avrupa ve Birleşmiş Milletler, dilsiz şeytan olurlar Siyonist çapulcuların vahşetlerine. Küfür tek millettir hakikati tecelli ediyorsa, İslam güneşi doğuyorsa direniş ufuklarında, adanırız birer birer, gam değil. Kudurur Siyonistler, kudurur işgalciler. Maskeleri düşüyorsa işbirlikçi hainlerin ve sarsılıyorsa sarayların zulüm sütunları. Boykotlar, ambargolar, gam değil. Direniş dalga dalga yayılır tüm dünyaya. Gafletin perdeleri savrulur birer birer. Kardeşlik türküleri kazınır yüreklere. Mücahitler kurban olur, gam değil. Katil Siyonistlerin yalanları, vahşetleri şamar olur yüzlerine çakılır. Rezil olur düşmanlar, düşman zillet içinde. Ve gönüller Gazze olur, her şehir Gazze. Gözyaşları sevince dönüşüyorsa, Gazze bize mezar olsun, gam değil. Mescid-i Aksa'nın gölgesinde büyüyen, elleri öpülesi Gazze'li yiğitlerin mübarek destanı yazılır şimdi. Doldurur meydanları Müslüman halklar, duaları, umutları, zaferler getirir şimdi. Gönüller aşkınıza pervanedir ey Hamas. Zaferler halkınıza mübarek olsun ey Hamas. Kırılmasın azminiz, kırılmasın şevkiniz, gayretiniz. Ümmetin yüreğinde bir muştusun ey Hamas.

0: deli bir hal oldu bize ey Nebi. Yangınlar ortasına düştük. Şimdi senden yine bir selam, bir meltem, her an yeniden, yeniden Bismillah.
1: Allah onu öyle bir çağda yolladı ki insanlar sapmışlardı, şaşırmışlardı. Fitne yoluna ayak atmadaydılar. Olmayacak şeyler onları doğru yoldan alıkoymuştu. Büyük sandıkları kişiler onları gerçek yoldan saptırmışlardı. Bilgisizler bilgisizlikle onları aşağılatmışlardı. İşlerinde şaşkına dönmüşlerdi. Cehalet yüzünden belaya düşmüşlerdi. Onlara öğüt vermede direndi. Doğru yola yürüdü. Onları hikmete, güzel öğüte çağırdı.

14 asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyüyüp kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti, evet şer-i mübini. Şehbalini adli isteyenin yurduna geldi. Dünya niye sahipse, onun vergisidir. Medyun ona cemiyet.

0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
1: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

hiç unutmayın. Karanlık soğuk dehlizlerdeki zincir şakırtılarının, saray debdebelerinin korkulu rüyası olması sadece tarihe has bir olay değildir. İnsanlıkla paralel başlayan ve kıyamete kadar gidecek bir süreçtir. Zindanlar, davaları için mücadele verenlerin savaş meydanıdır. Bu savaşa katılanlar elbette birçok şeyi göze almışlardır.

Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

0: Gaziantep ilimiz için Sabah Ezanı.
1: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaad ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما س

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد

فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا

فوقه موج صلاته وتسبيحه والله.

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا

وأن يستعففن خير

رسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم.

أتدعون

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Ya Rab, utanıyorum kendimi savunmaktan, utanıyorum sahte gözyaşı akıtmaktan. Ya Resulallah, utanıyorum şefaat dilemekten, utanıyorum ümmetin denim demekten, utanıyorum ya Resulallah. Yanı başımda kardeşimin ırzına geçilirken adice ibadet etmekten utanıyorum ya Resulallah.

ümmetinin feryadı figanı kainatı inletirken, gözlerimin körlüğünden, kalbimin bir dirhem kadar etkilenmeyişinden, vicdanım denen unsurun katılaşmışlığından, ruhumun ruhsuzluğa itilişinden utanıyorum ya Resulallah. Çaresizlikler içerisindeki ümmetinin bedenleri parça parça kana çırparken, beynime bir uğur gibi yerleşen, küfrün dellallığını yapan sahtekar kelamından, ümmetin benden bir dua beklerken, sadece bir dua, benim ise küfrün gözüyle kardeşimin dileğine kayıtsız kalışımdan utanıyorum ya Resulallah.

güneş doğmadan kanlarını, akşam olmadan etlerini, zalim bir kasabın tezgahından, hiç düşünmeden satın alışımdan ve sonra kanlarıyla abdest alıp Rabbimin huzurunda ibadet edişimden utanıyorum ya Resulallah. Affı mağfiret dilemekten utanıyorum ya Resulallah. Ümmetindenim deyip şefaat dilemekten utanıyorum ya Resulallah. Yevmi mahşerde huzuruna çıkmaktan utanıyorum ya Resulallah. Utanıyorum ya Resulallah. Utanıyorum ya Resulallah.

Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek. O kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım. Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım her tarafım bitişmiş. Başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir ipek kumaş. Derim fosfordan daha parlak. İnce uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine. Diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine. Benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman? Külümün rüyası mı yoksa gördüğüm? Ama başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağın koşacağım üzerinde yalmayak. Şehrin dolaşacağım kuş gibi etrafında bir beyaz hayaletin upuzun çarşafında gezeceğim doğduğum evin odalarını. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık. Sarıldıkça boşanan yumak, çözülen demet, başı görünmez hayal, sonu gelmez nedamet.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Cüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharım. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.
1: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
2: Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Bazısı Kevser şarabına, bazısı dünya hazinelerine meftun nesiller. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Müminun Suresi 42. Kıymetli dinleyiciler, her canlının, hatta her varlığın bir ömrü var şu fani dünyada. Yeryüzündeki herkesin öleceğini buyuruyor Yüce Allah. Bazıları servetleri kendilerini ölümsüz kılacak sansa da, ölümsüz kalabilmek mümkün değil bu dünyada. İnsanların bir ömrü olduğu gibi milletlere de bir ömür biçilmiştir. Ad, Semud, alt üst edilen şehirler, Sodom ve Gomorre, İrem bağları, çöl patikalarındaki Ahkaf şehirleri, şatafatlı saraylarında Firavun ailesi, hepsi de kalıntılarıyla hala fısıldıyor kulaklara. Mazide yaşanmış isyanları, itaatleri. Kur'an bu kalıntılara ibret almak için bakmamızı söylüyor. Ne olmuştu bu memleketlere? Kur'an cevap veriyor bize. Bir toplumu yok etmek istediğimizde zenginlik ve refahtan şımarmış olanları iktidara getiririz. Onlar orada her türlü kötülüğü işlerler. Böylece o memleket bir daha iflah olmaz. Artık oranın altını üstüne getirmişizdir. İsra Suresi 16. Helak edilen bütün kavimlerde bu ilahi kanun işledi. Söz sahibi olanlar, çıkar sahipleri, peşlerine takılan kitleleri aldatıp kandırdılar. Tarih boyunca hep böyle yaptılar. Kur'an'a göre Firavun, Karun ve Haman örneğinde olduğu gibi siyasi ve ekonomik şımarıklık toplumun helakını belirleyen ana faktörler oldu. Tarihin hangi dönemine bakarsak bakalım, bu böyle. Bütün bu faktörlere rağmen tarihte kimileri inançsızlığın içinde öyle bir sıyrıldı ki Allah'ın rahmeti onları çepeçevre kuşattı. Fakat kimileri de yanındaki peygambere rağmen hakikati göremedi. Hatırlayalım, gemisine kurttan kuşa her çeşit hayvanı doldurarak tufanın sularında açılan Nuh'u. Fakat kurtaramadı kendi evladını. Hatırlayalım, bir avuç müminle sabaha karşı zalim kavminden kaçan Lut'u. O da kurtaramadı aynı yastığa baş koyduğu hanımını. Kur'an'ın tabiriyle Nuh'un oğlu da Lut'un karısı da geriye kalanlardan oldu. Yani geçmişin kültürüne, uygulamalarına ve dinine bağnazca takılıp kaldılar onlar. Kısaca bu dünyadan öyle kavimler geçti ki kıymetli dostlar, şimdi onlar dün hiç yaşamamış gibiler. Allah Kur'an'da insanları milletler ve kabileler halinde yaratmış olmasının sırrını toplum halindeki insanların birbirini daha rahat tanımasına bağlıyor. Toplum bir sosyalleşme zemini, insanın dünyayı tanıyacağı bir alan. İbadetlerimiz toplum içinde daha bir anlam kazanıyor. Allah bir toplum kendisini değiştirmedikçe o topluma olan muamelesini de değiştirmiyor. Değişmek için ne yapmalı peki? Ne yapmalı iyiye, güzele doğru ilerlemek için? Toplumu ayakta tutan temel yapı taşı ailedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre Allah Resulü her türlü değersiz hazinenin karşısına değerli bir hazineyi bir anne ve eş olarak kadını yerleştirmiş. Değişim ancak kadınla, anneyle ve aileyle sağlanabiliyor toplumda. Aile bütünlüğünü kendisine sağlam bir temel yapan bir toplumun muhteşem bir uygarlık olarak insanlığa damgasını vurmaması için bir sebep yok. Bir toplumun ayağa kalkabilmesi için formül Hadid suresinde verilmiş. Allah bir uygarlık için gerekli üç şeyin Kur'an'ın kendi tabiriyle mizan, kitap ve hadid olduğunu söylüyor bize. Kıymetli dinleyiciler, mizan terazi demek. İnsanlık tarihinde adaleti ifade ediyor. Adalet toplum için ilk şarttır. Sonra kitap geliyor. Bununla ilahi vahiy ile uyumlu kültür, bilgi ve teknik kastediliyor olmalı. Üçüncü kelime hadid, yani demir demek. Kur'an yorumcuları bu kelime hakkında çok şey söylemişler. Kılıç diyen var buna. Çünkü klasik dönem Kur'an yorumcularının yaşadığı orta çağda bir toplumu ayakta tutan şey savaş ekonomisi ve fetihlerdi. Demir, kılıç demekti ve kılıçla dolaylı olarak ganimet yani para kastediliyordu onlara göre. Kimi Kur'an yorumcuları ise lafı fazla dolaştırmadan ilgili ayetteki demir kelimesinin doğrudan para demek olduğunu söylemekti. Müslüman bir toplumun hayatında paranın ne ifade etmesi gerektiğini bize anlatan müthiş bir tarihi vesika var elimizde. Hüneyn Savaşı'ndan sonra ganimet dağıtımında Medineli bazı gençler, Hevazinlilerin kanları bizim kılıçlarımızdan damlarken Peygamber Mekkelilere bolca ganimet veriyor diye itiraz etmişlerdi. Oysa Peygamber haksızlık yapar mıydı hiç? İslam'a kalplerini ısındırmak için ilahi buyruk gereği yeni Müslüman olanlara ganimetten biraz daha fazla verilmişti, o kadar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medineli Müslümanlara Mekkeliler buradan yanlarında servetle gidiyor olabilir ama siz evlerinize daha kıymetli bir şey götürüyorsunuz. Nedir o? Allah'ın Resulü'nü demişti. İşte Allah'ın Resulü sözlerini ey insanlar çok yakında sizler idarecilerin aslan payını pervasızca kendilerine ayırdıklarına şahit olacaksınız. Fakat ben ahirette havuzun başında olacağım diye bitirmişti. Allah'ın Resulü tek ganimetin küpler dolusu altın ve gümüş olmadığını, ahiretteki Kevser havuzu gerçeğiyle anlatmıştı ashabına. O bir taraftan ganimet dağıtan bir lider olarak dünyevi otoritesine, diğer taraftan Kevser şarabını dağıtan bir elçi olarak uhrevi otoritesine dikkat çekiyordu. İşte Kur'an en güzel örnek odur demiyor muydu? Bazısı Kevser şarabına, bazısı dünya hazinelerine meftun nesiller. Kur'an'dan öğütler.

bahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yarin? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerini ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah! Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu?

sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yıllara yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını. Sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde, amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acele ettin. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadın. Hiç yaşamamış gibi öldün. Hiç yaşamamış gibi öldün.

0: Kur'an.
1: Ya Rab bizleri de katbu kervana.
0: Ya Rab bizleri de katbu kervana. Kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da

Muhasebe. Tersi dönmüş dünya beynimde kurşun. Dengesiz, avare gezer dururum. Aklımı başıma devşirdiğimde, başımı en büyük taşa vururum. Beynimde panayır, atlar kişniyor. Mehteran, heybetin üstünde heybet. Muradı bekleyen köylan atı, panayırda değil, muhaçta seyret.

0: Tarihler mi yalan, ben mi yanıldım? Sahte kahramanlar olmasın sakın. Okuyun yoldaki sihirli izi. Çıplak hakikate bir daha bakın. Çıplak hakikati bulun, getirin. Tılsımlı sırrına ermek isterim. Sırlar yumağında yatan sırları, sırların sırrıyla çözmek isterim. Kalp gözü kapalı bir tek ben miyim? Ayağımın ucu boşluk, uçurum. Kaf Dağı sırrını keşfedenlere burnumun ucundan söz açıyorum. Gerçeği arıyor, yalnız gerçeği. Herkesin elinde demir asası. Hükümet komiseri, müflis borçlular. Yeniden açılsın iflas masası. Beynimi kemiren ölümcül sızı. Rahat bırak beni, murakabem var. Dünümü, günümü çalıp çırpanlar. Sizinle yeniden muhasebem var.
1: Radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
8: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
9: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
10: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan PEN, Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
11: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: İletişim 0535 737 59 çift 0.
13: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
14: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
15: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
16: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
17: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Lübnan Hizbullah'ı, güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Deyre Siryan kasabasının Hallat el Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi. Hizbullah, askeri medyasının yayımladığı başka bir görüntüde de Lübnan'ın güneyindeki El Bayyada kasabasında işgalci Siyonist askerlerin toplandığı bir yere topçu ateşiyle operasyon düzenlendiği görüldü. Hizbullah, işgal kuvvetlerinin ateşkesi ihlal etmesine ve devam eden saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah, Atşit al-Kusayr ile Deir Siryan kasabaları arasında yeni inşa edilen bir yolda işgal ordusuna bağlı bir birliğe ani saldırı düzenlediğini ve teyit edilmiş kayıplar verdirdiğini duyurdu. Ayrıca Deir Siryan kasabasındaki Hallat el-Raj'da bulunan bir işgal askeri aracı da ani bir operasyonla hedef alınarak isabetli bir atış gerçekleştirildi. Hizbullah savaşçıları, Deir Siryan kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deir Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel ekonomiyi derinden sarsarken, krizin yarattığı kaosu fırsata çeviren belirli sektörler devasa kazançlar sağlıyor. Özellikle petrol ve gaz piyasalarındaki aşırı dalgalanma, Avrupalı enerji devlerinin ticaret kollarını harekete geçirerek karlarını katlamalarına olanak tanıdı. Shell, BP ve Total Energies gibi şirketler yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç bildirdi. ABD'li rakipleri de yükselen enerji fiyatları sayesinde yılın geri kalanı için oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Enerji arzındaki aksamalar bir yandan halkın bütçesini zorlarken, diğer yandan küresel piyasalarda işlem yapan bu devlerin bilançolarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor. Finans dünyasındaysa Wall Street bankaları, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma telaşından büyük kazanç sağladı. Aralarında JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da bulunduğu büyük altılı olarak bilinen bankalar, sadece 2026'nın ilk 3 ayında yaklaşık 48 milyar dolar kar açıklayarak piyasadaki işlem hacmi patlamasından beslendi. Savunma sanayisi de bölgedeki güvenlik tehditlerinin artması ve devletlerin mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacıyla rekor siparişler almaya devam ediyor. Lockheed Martin ve Bayer Systems gibi firmaların sipariş defterleri dolup taşıyor. Savaşın meydana getirdiği enerji krizi, dolaylı olarak yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara olan talebi de beklenmedik bir hızla artırarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin büyümesini de tetikliyor. Dünya genelinde temel gıda maddelerinin uluslararası fiyat hareketlerini izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü son raporunu yayımladı. Gıda fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %1,6 artış göstererek 130,7 puana yükseldi. Bu rakam, küresel piyasaların Şubat 2023'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Rapora göre fiyatlardaki yükselişin arkasında yalnızca tarımsal faktörler değil, derinleşen jeopolitik krizler yatıyor. Örgüt, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu lojistik aksaklıklar, Nisan ayındaki artışın temel yakıtı oldu değerlendirmesinde bulundu. Bitkisel yağlar, %5,9'luk sert bir artışla son 21 ayın zirvesine ulaştı. Ham petrol fiyatlarındaki yükselişin biyoyakıt talebini artırması, yağ fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Et ürünleri %1,2 artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle Brezilya'daki kısıtlı arz, sığır eti fiyatlarını zirveye taşıdı. Tahıllar, ABD ve Avustralya'daki olumsuz hava koşullarının etkisiyle %0,8 değer kazandı. Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tarımsal üretime olan dolaylı etkisi oldu. Boğaz'daki geçiş risklerinin enerji ve gübre maliyetlerini tırmandırması, çiftçilerin 2026 üretim planlarını değiştirmesine neden oluyor. Artan gübre maliyetleri nedeniyle çiftçilerin daha az gübre isteyen ürünlere yönelmesi, stratejik bir ürün olan buğdayda üretim risklerini artırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2026 yılı dünya buğday üretimi tahminini bir önceki yıla göre %2 azaltarak 817 milyon tona çekti. Bahar aylarıyla birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Dada ilçesine bağlı Koççuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a tekrar geri döndü. İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Koççuaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da Kırım-Kongo kanamalı ateş vakaları kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalım'ın ifadesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ve iddialar ortaya çıktı. 2023 CHP kurultayı öncesi CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, 200 bin lirayı Manisa'daki evinin yakınında poşet içerisinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özgür Özel'in Demirkan adlı arkadaşına teslim ettiğini belirtti. Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüşmeler yaptığını ve destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Yalım, Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini aktardı. Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalım, fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabımdan ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim dedi. Yalım, belediyeye ait bir araç için yaklaşık 25 bin euro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği araç içinse yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşak sporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi. 24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 27 Mart'ta tutuklanmış, sonrasında CHP yönetimi kendisini partiden ihraç etmişti. Başıboş köpek saldırıları can yakmaya devam ediyor. Van'ın Muradiye ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı. Muradiye Belediyesi sınırlarındaki Gönderme Mahallesi'nde başıboş köpekler 11 yaşındaki Yuzar Sif Acar'a saldırdı. Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, torununun 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yine Van'da köpek saldırısı yaşanmış, 5 yaşındaki Hamza isimli çocuk hayatını kaybetmiş, kuzeni de ağır yaralanmıştı. ABD yönetimi İran'la yaptığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Amerika Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki İran limanına ilerleyen iki tankerin, George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de çarşamba günü vurulduğu ifade edildi. Boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği kaydedildi. askeri bir kaynak Teslim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tankerlere yönelik düşmanca saldırının ardından İran Deniz Kuvvetleri'nin ateşkes ihlaline ve ABD terörizmine karşılık verildiğini belirtti. Kaynak, bir süre ateş teatisinden sonra şu anda çatışmaların durduğunu ve ortamın sakin olduğunu söyledi. Amerikalıların yeniden Fars Körfezi'ne girmeye kalkışmaları halinde kesin bir karşılık verileceğini kaydeden askeri kaynak, bölgede bu tür çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin hala mevcut olduğuna dikkat çekti. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani ise ABD saldırganlığını Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupla şikayet etti. İrevani mektupta, ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri eylemlerinin devamının sonuçları felaket olabilir, bölgenin çok ötesine yayılabilir ve uluslararası barışla güvenliği zayıflatabilir. Bunun tam sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır ifadeleriyle uyardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Hak, paylaştığı raporla Batı Şeria'da yaşanan zorla yerinden edilme vakalarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporlarını paylaşan Hak, Mayıs'ın ilk haftasında Siyonistlerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Hak, geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi ifadesini kullandı. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde saldırı, baskın, alıkoyma, yıkım, zorla yerinden etme politikası, bölgede yaşananların yalnızca operasyon değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğunu gösteriyor. Ülkçü Siyonist işgal rejiminin sözde Maliye ve Ulusal Güvenlik Bakanları Bazelel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki işgalin büyütülmesi için Filistinlilere yönelik baskının artırılması için savaş suçlusu Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Netanyahu ise geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde işgal birimlerinin genişletileceğini açıklamıştı. Abluk altındaki Gazze şeridinde ateşkes adı altında soykırım saldırıları sürerken, garantör ve uluslararası kurumların yaptırımlardan kaçınması, Siyonist işgalcileri cesaretlendiriyor. İşgal ordusu yine Gazze'nin farklı sivil bölgelerine kara ve hava saldırıları düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son saldırılarda biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor. 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuraları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuraları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar, omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
0: Haberleri dinlediniz.

Yusuf. Daha düne, ne dünü, daha bu kuşluk vaktine kadar annem sanarak kendime bir sığınak, bir sütlü pınar umarak, gah kapılardan kovularak, gah kapım çalınarak her gölgeye sığınmak istedim. Annemi ararken adım Ebru'ya çıktı. Oysa annem marife gelir, harfi tariflidir, yüzüm ak. Adem'den bu yana ona hıyanet etmedim. Toprağın zehrini arıtarak nasıl gelişirse zakkum, öyle gelir kokusu annelerin. Anne kokusu birdenbire gelir, Eyyub mahvının mes'ud mealidir. Annem şahitli, bir sabah namazı vakti gibidir. Anne, işte gene suçüstü hazırlıyorlar bana. Mürşit, kendisine sürekli ihanet edilen adam demektir. Annem cennettedir, bakire ve her zaman 25 yaşında. Yusuf sonraki iştir, sondan bir evveldir. Yusuf bir adamın bir lacivert gömlekten ilk kez anne kokusu almasıdır.

Bir yoksun, bin varsın. Bir yoksun aramızda, gözümüzü açtık dünyaya. Bin varsın içimizde, varlığa sebep kıldı seni Mevla. Bir yoksun aramızda, yürekler hasretinle yandı. Bin varsın içimizde, sensin her güzelliğimizin adı. Bir yoksun aramızda, boynu bükük ümmetinin. Bin varsın içimizde, dermanı oldun. Bir yoksun aramızda, yorgun düştü hayaller. Bin varsın içimizde, kokunu taklit eder güller. Bir yoksun aramızda, öksüzler daha bir öksüz. Bin varsın içimizde, en kuvvetli olur güçsüz. En kuvvetli olur. Bir yoksun aramızda, zaman perişan. Bin varsın içimizde, canandan daha canan. Bir yoksun aramızda, seni anlatıyoruz birbirimize. Bin varsın içimizde, ta içimizde. Bir yoksun aramızda, sevinçlerimiz hep yarım kaldı. Bin varsın içimizde, sensin mutluluğumuzun kaynağı. Sensin mutluluğumuzun kaynağı. Bir yoksun aramızda, nurun kaldı geride. Bin varsın içimizde, sevdalıların izinde. Bir yoksun aramızda, olmayan yalnız bedenin. Bin varsın içimizde, rehberimiz sensin. Sensin rehberimiz, sen. Bir yoksun aramızda, bir bilsen seni ne çok özledik. Bin varsın içimizde, bunun için Allah'a şükrettik. Bir yoksun, bin varsın. Bir yoksun, bin varsın. Bin varsın.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun. Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.

Doğduğumda nikahlandığım ve son nefes diye zaman tayin ettiğim buluşmaya gidiyorum. Korkmuyorum. Ardımda pişmanlıklarım var. Ama üzgün değilim, kırgınım. Sözünü unutanlara, kardeşinin elini tutmayanlara, düşeni kaldırmayanlara, Allah için gözyaşlarını sakınanlara, resimlerimizi like için kullanıp gördüklerini yaşanmamış kabul edenlere, zalimin yanında durup mazluma timsah gözyaşları dökenlere, kıyama kalkmayı kolay zannedip elindekini muhafaza etmek için bahane satanlara, alanlara kırgınım. Bu kırgınlıkla kavuşacağım Rabbime. Söyleyeceğim bunları. Vuslat bu. Nerede buluşacağı belli olmuyor insanın. Bazen 14 yaşındaki bir kızı Kudüs'te pazarda buluyor. Kafasına sıkılan bir kurşunla göçüyor. Elbisesine bulaşıyor kan. Huzura çıkmadan önce melekler yıkıyor onu. Senin kardeşin benim. Bu katillerle niye anlaşıyorsun diyemiyor. Bazen vuslatına yürümen gerekiyor. Seni evinde bulsun istediğin buluşma için önce evinden ayrılman gerekebiliyor. Sonu görünmeyen bir yolu merakla yürümen gerekiyor. Yol bitip de deniz başlayınca acı acı yutkunmak serbest suya atlamadan önce. Bir kıyıya varıyor elbet denizin sonu. Kıyıya ya canlı varıyorsun ya da cansız vuruyorsun. Benim evim sizin hesaplarınızdan daha anlamlıydı. Hırsınızdan büyüktü odalarımız. Niye yaktınız çocuklarımızın, gözlerimizin önünde büyüyecekleri resimleri? Mutlu musunuz şimdi? Diyemiyorsun. Bazen evinde de buluyor seni. Dumanlar yükselmeye başlıyor birden. Zaten taş binada oturmasına izin verilmeyenlerin çabuk tutuşan evlerine ateş sıçrıyor. Bütün seslerin gökyüzünde toplandığını düşünürseniz, günün her saati bir ah asılır Arakan'dan o gökyüzüne. Çocuklar ölür. Çıplak ayakları ve toza bulanmış yüzlerine bakmayın. Tertemiz gider onlar. Kadınlar ölür. Adamlar ölür. Yanarak ölür. Kahırla ölürler. Cennet meyvesi pahalıdır. Kalp asıl sahiplerine dönene kadar acır insan. Sonrası Umman, Kevser, Peygamber aleyhisselam. Müslümanlar etle tırnak gibi midir gerçekten? Sökülüyor tırnaklarımız. Etiniz acımıyor mu? Diyemezler. Ahzab suresinde övülen adam ve kadınlardan çok anlatabilirim size. Sizin üzüldükleriniz için son diye yazılan haberlerin son olduğunu mu zannediyorsunuz? Acıyı onlar çekiyor da size pay düşmeyecek mi zannediyorsunuz? Daha ilkokulda öğretmene şikayet edilmekten korkanlar. Sizi Allah'a şikayet etmeye gidiyoruz. Her yaptığınızı, her yapmadığınızı, her söylediğinizi, her sustuğunuzu, her gördüğünüzü, her gözünüzü kapadığınızı, her oturuşunuzu, her kalkmayışınızı bir bir not aldım. Her şeyi anlatacağım. Ben gidiyorum. Ardımda bir fikir kalsın istiyorum. Zorla karşılaşınca ölüm korkusundan istikametini şaşıranlarla biz ölümden aynı şeyi anlamıyoruz. Bu bir imtihandı. Kolay olacağını söylemedi kimse. Sancısız olacağını, bedelsiz olacağını, bu yola baş koymak, sonunda gerekirse bu uğurda o baştan vazgeçmek demekti. Bizim için karar aldıklarını zanneden ahmaklar var. Bu karar ancak göklerde alınmış olabilir. Siz kimsiniz ki? Kulunu razı etmek için yaratıcıyı üzecek değiliz. Ben gidiyorum. Benden önce giden arkadaşlarımın yanına, Resulullah'ın yanına. Siz kalacaksınız. Kimin doğru olduğunu benim gittiğim yerde çıkacak ortaya. Ben gidiyorum. Çeki düzen verin kendinize. Sıranın size de geleceğini unutmayın.
şehadetin şehit gibi yaşayanlara nasip olacağını, Allah'tan başkasına kul olunmayacağını hatırlayın her daim. Ben gidiyorum. İbret alın bu yolculuktan. Bir araya geldiklerinde sadece aynı anda ayaklarını yere vursalar, dünyayı sallayacak kalabalıktaki sizler, kardeşlerim, sizin gözünüzün önünde yürüyeceğim ipe. Korku görmeyeceksiniz, endişe sezmeyeceksiniz. Öfkemi de beraberimde götüreceğim. Ben gidiyorum. Dilerim bu gidiş size kim olduğunuzu hatırlatsın. Mazlumlar için ayağa kalkmanın bir yolunu bulmanızı sağlasın. İpler adedince baş istense ama deseler ki bu bedel kıyam içindir. Az kalır giden başlar. Boşuna terk etmez canımız bedenimizi. Mükafatını ondan biliriz. Kalanlara ibret olmadığı üzer bizi. Size son sözlerim şudur. Her zaman batılın, zulmün ve haksızlığın karşısında ilmi mücadeleye devam edeceksiniz. Bir mümin asla Allah'tan ümidini kesemez. Hayatınızın sonuna kadar Allah yolunda bir gaye ile görevinizi sürdüreceksiniz. Batılın tüm tuzaklarına ilim yoluyla cevap vereceksiniz. Kadınlarımızın yetiştirilmesine ve ahlak yoluna önem vereceksiniz. Cemaat-i İslami'de asla bir lider problemi yaşanmayacaktır. Durum ne kadar kötü olursa o kadar iyi ve kaliteli liderler yetişecektir. Ben yaşlandım. Rabbim her an canımı alabilir. Ben şehit olarak Allah'ın huzuruna gitmek istiyorum. Benim şehadetimle beraber değişim başlayacaktır. Halkım ve dünya Müslümanlarından dua istiyorum. Eğer dünyada bir daha görüşemezsek, cennette görüşeceğimizi ümit ediyorum inşallah.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
8: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
9: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
10: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
11: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: İletişim 0535 737 59 çift 0.
13: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
14: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
15: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
16: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
17: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
18: Desa Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
19: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 10 Mayıs. Günün ayeti. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Talak Suresi 3. Günün hadisi. Yatağına yattığında şöyle dua et. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana yönelttim. İşimi sana bıraktım. Senden ümit var olarak, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden sığınacak ve korunacak yer yine sanadır. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan, hayra ulaşırsın. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Sıkıntı ezan gibidir. İnsanı Allah'a davet eder. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, bir gün sen de engelli olabilirsin. Hazreti Peygamber aleyhisselam, insanların sahip oldukları bedensel engelleri, onların güçleri nispetinde verebilecekleri hizmetin önünde bir engel olarak görmemiştir. Onlara çeşitli kademelerde görev ve sorumluluk veren rahmet elçisi, zayıfların, düşkünlerin, yoksulların gerçek dostu ve hamisi olmuş ve engellilere yapılacak her türlü yardımın sadaka olacağını ifade etmiştir. Sahabilerden Ebu Zer'e, ama veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır buyurmuşlardır. Engelli kimseye düşen, başa gelenlere sabretmek, gücü nispetinde sorumlu olduğunun bilinciyle hayatına devam etmek ve sınavı kazanmaya gayret etmektir. Engelli olmayan kimselere düşen ise günün birinde benzer bir durumda olma ihtimalini göz ardı etmeden engelli kardeşlerine gerekli maddi ve manevi desteği vermeleridir. Engellilik durumunun sadece engelli için bir imtihan değil, çevresindeki diğer insanların da ahiret gününde hesaba çekileceği bir husus olduğu göz ardı edilmemelidir. Günün duası. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennetine koy. Bizi cehennemden azat eyle. Amin. Takvim Yaprağı'ndan hayırlı günler.
18: DESA Dokuma Tekstil Takvim Yaprağı'nı sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve sarıcıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres: Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon: 0546 725 5862.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com

0: .com. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2,5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90 adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
1: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Patronunuzla Allah'ın haklarını karşılaştırıp da hiç bocaladığınız oldu mu?

Mevla bilir ya, vefasız dost için yanma bu kadar. Nankörlük beşerin hamurunda var. Gördüğün yarayı sen yine de sar. Kullar bilmese de Mevla bilir ya. Gösteriş düşkünü süzme cehalet, İslam'ı etse de servete alet. Üzülme, bu riya postunu elbet, kullar görmese de Mevla görür ya. El etek öperek susan dillere, rüşvet kapısında bükük bellere, zulmü alkışlayan gizli ellere, kullar yetmese de Mevla yeter ya. Benlik sevdasıyla kalem tutana, Allah'ın hükmüne hüküm katana, işret sofrasında makam satana, kullar sormasa da Mevla sorar ya. Sen ki bozmadıkça niyetlerini, uzatmaz kalbine şeytan elini, temiz alnındaki ter bedelini, kullar vermese de Mevla verir ya. Bir yudumluk hazdır çöldeki testi, kaptırma şu dünya çarkına postu. Kim demiş ki olmaz doğrunun dostu, kullar olmasa da Mevla olur ya.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

Allah'la beraber olmak, nefis terbiyesinin temel hedefidir. Çünkü Allah'la beraber olunca, masivaullah'tan, Allah dışındakilerden ayrılık hasreti çekilmez. Kafir, karşısında zaaf göstermeniz onların iştahını kabartır. Kafir, müşrik değil, merhametsizdir. Unutmayınız ki, Allah'ın yardımı liyakat ve istidada bakar. Şirk, irtidat, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı isimler, küfür zakkumunun dalları, budakları ve değişik şekilleridir.

nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad. Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yad. İlhamıma can geldi beraet haberinle, müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle. Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar, göklerde melekler bu büyük bayramı kutlar. Milyonların imanını kurtardı cihadın, par par yanar imanlı gönüllerdeki yadın. Coşturmada imanları binlerle becizen, tarihini kutsi heyecanlarla süzerken. İlhamımı mest etti tecellâ-i cemalin, Fatih gibi rehberleri andırmada halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde, her anı ölümler dolu tazyikin önünde. Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman, sarsılmayan imanına düşman bile hayran. Rehber sana zira yüce peygamberimizdir, ölmez eserin gençliğe gösterdiğin izdir. Kur'an-ı Kerim'in ezeli feyzine erdin, İnsanlığa iman ve kemal dersini verdin. Ey başlara cennetlerin ufkundan inen tac, alem senin irfanına, irşadına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden, Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler, cennetteki alemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her lem'ada bin bir güneşin huzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır. Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır. Mefkûresi günden güne erdikçe kemale, gark olmada iç alemi en tatlı visale. Coştukça denizler gibi kalbindeki iman, bin dersi hakikat veriyor ruhuna Kur'an. Azadedir İslam'ı saran tehlikelerden, davası temiz çünkü siyasi lekelerden. Her hamlesinin kuvve-i kutsiyesi vardır, vicdanları mesteyleyen ulvi sesi vardır. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller, yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler. Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey nur. Nurun olacaktır bütün insanlığa düstur. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül fatihi, hiç durmadan ilerle. Tarihi hayatın doludur harikalarla. Hiç sönmeden alemde güneşler gibi parla. Manzume-i şemsiyeyi temsil ediyorsun. Heybetli fezalarda hız almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla, milyonları aşmış bütün evlatlarınızla, birden açılır ruhuma esrarlı bir alem, vasfeyleyemez aşkımı şiirimdeki nalem.

Dağlar aşmam gerekse de anne, bekle beni anne, geleceğim. Yollar bitmek bilmese de, bekle beni anne, geleceğim. Bekle beni anne, geleceğim.

0: Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

De ki, eğer yalvarmanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne değer versin? Furkan Suresi 77. Ayet. Ey Müslüman kardeş! Dara düştüysen, içinden çıkılmaz bir haldeysen, acziyetini kabullen ve mutlak güç sahibine yalvar ve kuşan dua silahını. İşte şimdi tam zamanı. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten, gören ve bilensin. Ey kalplerdeki gizliyi bilen yüce Rabbimiz! İslam ümmetine hakkı göster. Müslümanları küfre karşı muzaffer eyle. İslam düşmanlarının ektiği ve ekmeye çalıştığı zehir zemberek tohumların filizlenmesine müsaade etme. Küfrün oyunlarını boz. Sen tuzak kuranların en hayırlısısın. Onların tuzaklarını başlarına yık. Müslümanlara izzet, cesaret, feraset ve basiret ihsan eyle. Müslümanlar arasında yanan fitne ateşini vahdet suyuyla söndür. Ey Rabbimiz! Ellerimizde kardeşlerimizin kanıyla huzuruna çıkmaktan sana sığınırız. Bizleri bu fitnelerden koru. Ey Rabbimiz! Mazlumun bedduasından ve bebelerin masum şikayetlerinden sana sığınırız. Ey Rabbimiz! Gazabından affına sığınıyoruz. Ey Rabbimiz! Hasreten İslam coğrafyalarında ve cihanın dört bir tarafında küfrün hakimiyetini yok eyle. Ey Rabbimiz! Sabahın karanlığından, gecenin şerrinden sana sığınırız. Henüz dünyaya gözünü açmadan katledilen bebeler hürmetine, rızları çiğnenen bacılarımız hürmetine, Müslümanları bu hallerden muhafaza et. Ey merhametliler merhametlisi! Anaların ağlamadığı, bebelerin sokaklarda rahatça oynadığı, kurdun kuzudan emin olduğu günleri en kısa zamanda nasip ve müessir eyle. Ey Rabbimiz! Küfür bizi birbirimize düşürdü. Gücümüz dağıldı. Parçalandık, bölündük. Küfrün karşısında bir yudum su oluverdik. Gücümüzü birbirimize kullandık. Öfkemizi Müslümanlara paye ettik. Birbirimize merhametimiz kalmadı. Zalimlerin seyrinde kardeş kardeşe kılıç çekmekte. Ya Rabbim, ümmeti bu vahim durumdan muhafaza buyur. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi birbirimize rahmet, merhamet ve şefkatle bakanlardan eyle. Öfkesini ancak ve ancak İslam düşmanlarına karşı kullananlardan eyle. Ey Rabbimiz! Bize imanın nurunu ve kuvvetini bahşeyle. Sadece rızana erişmek adına Müslümanların toprak, can, mal, ırz ve namusu ekber olan dini mübin için senin yolunda mücadele eden muvahhid ve İslam mücahitlerini muzaffer eyleyip cihana nurunu hakim kıl. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Mekandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman huzuruna geldim, Ya Rahim huzuruna geldim, Ya Kerim huzuruna geldim, sana geldim Rabbim. Sana geldim, ellerimi açtım da geldim, boynumu büktüm.

çark edip durma öyle. Maksuda eremezsin. Yerinde kalmayınca meyveyi denemezsin. Varan sebatla vardı, gidip menzile erdi. Sen sebat etmeyince dost yüzü göremezsin. Yollar uzun ve yaman, yolcuya azık iman. İnançla gerilmezsen cennete giremezsin. Köprü yıkık, yol bozuk, elden tutan kimse yok. Hakka gönül vermezsen öteye geçemezsin. Derin dere, sarp yokuş, hak erine hepsi hoş. Hakla hemhal olmazsan yayını geremezsin. Varanlar vardı çoktan, varlığa erdi yoktan. Yok olmayınca sen huzura yüz süren.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: dilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 94 92.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 72 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor, iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahinbey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağ, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını, Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
12: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
14: Kervan FM'de reklamları dinlediniz. Boykot.

0: önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
1: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84. Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
4: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Lübnan Hizbullah'ı, güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Deyres Siryan kasabasının Hallat El Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi. Hizbullah, askeri medyasının yayımladığı başka bir görüntüde de Lübnan'ın güneyindeki El Bayyada kasabasında işgalci Siyonist askerlerin toplandığı bir yere topçu ateşiyle operasyon düzenlendiği görüldü. Hizbullah, işgal kuvvetlerinin ateşkesi ihlal etmesine ve devam eden saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah, Atşit al-Kusayr ile Deir Siryan kasabaları arasında yeni inşa edilen bir yolda işgal ordusuna bağlı bir birliğe ani saldırı düzenlediğini ve teyit edilmiş kayıplar verdirdiğini duyurdu. Ayrıca Deir Siryan kasabasındaki Hallat el-Raj'da bulunan bir işgal askeri aracı da ani bir operasyonla hedef alınarak isabetli bir atış gerçekleştirildi. Hizbullah savaşçıları, Deir Siryan kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deir Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D-9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel ekonomiyi derinden sarsarken, krizin yarattığı kaosu fırsata çeviren belirli sektörler devasa kazançlar sağlıyor. Özellikle petrol ve gaz piyasalarındaki aşırı dalgalanma, Avrupalı enerji devlerinin ticaret kollarını harekete geçirerek kârlarını katlamalarına olanak tanıdı. Shell, BP ve Total Energies gibi şirketler yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç bildirdi. ABD'li rakipleri de yükselen enerji fiyatları sayesinde yılın geri kalanı için oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Enerji arzındaki aksamalar bir yandan halkın bütçesini zorlarken, diğer yandan küresel piyasalarda işlem yapan bu devlerin bilançolarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor. Finans dünyasındaysa Wall Street bankaları, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma telaşından büyük kazanç sağladı. Aralarında JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da bulunduğu büyük altılı olarak bilinen bankalar, sadece 2026'nın ilk 3 ayında yaklaşık 48 milyar dolar kar açıklayarak piyasadaki işlem hacmi patlamasından beslendi. Savunma sanayisi de bölgedeki güvenlik tehditlerinin artması ve devletlerin mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacıyla rekor siparişler almaya devam ediyor. Lockheed Martin ve Beijing Systems gibi firmaların sipariş defterleri dolup taşıyor. Savaşın meydana getirdiği enerji krizi, dolaylı olarak yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara olan talebi de beklenmedik bir hızla artırarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin büyümesini de tetikliyor. Dünya genelinde temel gıda maddelerinin uluslararası fiyat hareketlerini izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü son raporunu yayımladı. Gıda fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %1,6 artış göstererek 130,7 puana yükseldi. Bu rakam, küresel piyasaların Şubat 2023'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Rapora göre fiyatlardaki yükselişin arkasında yalnızca tarımsal faktörler değil, derinleşen jeopolitik krizler yatıyor. Örgüt, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu lojistik aksaklıklar, Nisan ayındaki artışın temel yakıtı oldu değerlendirmesinde bulundu. Bitkisel yağlar, %5,9'luk sert bir artışla son 21 ayın zirvesine ulaştı. Ham petrol fiyatlarındaki yükselişin biyoyakıt talebini artırması, yağ fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Et ürünleri %1,2 artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle Brezilya'daki kısıtlı arz, sığır eti fiyatlarını zirveye taşıdı. Tahıllar, ABD ve Avustralya'daki olumsuz hava koşullarının etkisiyle %0,8 değer kazandı. Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tarımsal üretime olan dolaylı etkisi oldu. Boğaz'daki geçiş risklerinin enerji ve gübre maliyetlerini tırmandırması, çiftçilerin 2026 üretim planlarını değiştirmesine neden oluyor. Artan gübre maliyetleri nedeniyle çiftçilerin daha az gübre isteyen ürünlere yönelmesi, stratejik bir ürün olan buğdayda üretim risklerini artırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2026 yılı dünya buğday üretimi tahminini bir önceki yıla göre %2 azaltarak 817 milyon tona çekti. Bahar aylarıyla birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Dada ilçesine bağlı Korçuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlendirilmesi

0: Ailenin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor. 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuraları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuraları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
1: Haberleri dinlediniz.

Her yeni başlayan günün ilk farz ibadeti sabah namazıdır. Yani günün ilk imtihanıdır. Bu ilk imtihanı başarıyla veren diğer imtihanları da verecektir. Bir insanın yeni bir güne namaz gibi bir ibadetle başlaması harikulade bir şeydir. Böylelikle insan kendini gün boyu daha zinde hisseder. Bunu deneyenler ve namazlarına devam edenler çok iyi bilir. Allah o günü de bereketli kılar. Güzel bir güne başlamak için sabah namazımızı ihmal etmemeliyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplamalı

0: Hep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii Yanı No 25 Şahin Bey.

0: 8-11-75.
1: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535-737-59-0.
3: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

Kudüs dua etmeye devam ediyor. Savaşıyor. Niceleri vazgeçti, pes etti. Güçlülere uydu niceleri ve kaybettiler. Aşkın olmadığı, yakıcı bir ümitsizliğin her şeyi sindiği kentlere döndüler. Beton yığınlarına, uzayan kuyruklara, trafik sıkışıklığına mahkum oldular ve kaybettiler. Zeytin ve incir ağaçlarından mahrum, peygambersiz ve aşksız kaldılar. Umutsuzluk batağında çırpındı.

Ama Kudüs dua etmeye devam ediyor. Kudüs direnmeye devam ediyor. Bu ufak, yaşlı ve yalnız şehir binlerce yıldır dünyanın o en güçlü ordularına karşı savaşacak gücü ve umudu nereden buluyor? Kudüs'e kim öğretti savaşmayı? O peygamberlerden öğrendi sevmeyi. O peygamberlerden öğrendi adaleti. O peygamberlerden öğrendi güçlünün değil, haklının yanında olmayı. O peygamberlerden öğrendi dua etmeyi, savaşmayı.

0: bunun içindir ki binlerce yıldır boyun eğmiyor, yok edilemiyor. İşgalcilerin kanlı şarlatanlıkları korkutmuyor. Diğerleri gibi bankalardan, mağazalardan, süpermarketlerden medet ummuyor. Yüzünü Allah'tan çevirmiyor. Kudüs dua etmeye devam ediyor. Hepimiz için.
1: Hangi şehir Kudüs kadar acı çekti? Hangi şehir Kudüs kadar yalnız bırakıldı? Hangi şehir Kudüs kadar sevildi? Hangi şehir Kudüs kadar özlendi? Hangi şehir Kudüs kadar acı çekti? Yalnız bırakıldı, sevildi, özlendi. Hangi şehir?
0: Kudüs zekatını aralıksız vermeye devam ediyor. Kudüs ağlıyor. Onun gözyaşları şehitler. Geçen gün babasının yanında dünyanın gözleri önünde katledilen o 12 yaşındaki Muhammed Cemal, Kudüs'ün toprağa düşen gözyaşlarından sadece biri. Kudüs, çocukların kuşları taşlamadığı tek şehirdir. Kudüs'te taşlar avcılara fırlatılır. Kuşlarla insanların arkadaş olduğunu peygamberlerden öğrenmişlerdir çünkü. Çocuklar bilebilir bunu. Orada taşlar İsrailli şarlatanlara fırlatılır. Kudüs'te İsrail askerlere taş fırlatmak, umutsuzluğu ve zulmü kovmak içindir. O ne huşu veren bir ibadettir. Kudüs hatırlatmaya devam ediyor. Ben binlerce yıldır dünyanın en güçlülerini tarihin çöplüğüne gönderdim. Kudüs'üm ben. Ben Kudüs'üm. Bildiğimi okurum. Bildiğim de peygamberlerin öğrettiğinden başka bir şey değildir.
2: O Kudüs'tür. O peygamberlerin buluştuğu, sokaklarında kol kola gezdiği, Muhammed Aleyhisselam'ın başkanlığında namaz kıldıkları yerdir.
0: O Kudüs'tür. Aşkın başkentidir. Aşkla dua etmekte, aşkla direnmektedir. Kudüs, çocukların kuşları taşlamadığı tek şehir.

derdimin dermanı, başımın tacı. Senden başka kimsem yoktur, yoktur bilesin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru, efendim, sahibim, her şeyim sensin, her şeyim sensin.

Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Antep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakışı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
1: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
3: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

إلا وجهه. Delirmek binbir gece masalı. Hind ülkesi ölüm. Uyku, o kimseden esirgenmeyen müptezel nimet.

ki yer yok seccademde bir alınlık, parmaklarından arta kalan. Uyanmak, ah uyandırılmak gözlerinle, gözlerin ve ellerinle, uyku, ölüm, cünün diye mahşerlerde çığırmak, yüzün görmektir.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: dinleyin, radyoya kulak verin. Göreceksiniz, farkına vardığınız çok şey olacak.
1: Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni. İstemem dünyanın tacı, tahtını. Muradım almaktır kul beratını. Affınla tanıdım yüce zatını. Sen ki bağışlarsın Rabbim diyeni. Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni. Ne kadar vursam da nefsimi taşa, sabrını vermezsen çıkamam başa. Sen affetmedikçe ibadet boşa. Bilirim seversin sen de seveni. Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni. Neyleyim zatından başka sırdaşı? Lütfuna kör bakan gözdeki yaşı. Neyleyim aşkınla eğilmez başı? Sonsuz rahmetinle tanıdım seni. Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni. Senden geldim, yine dönüşüm sana. Şükrümü kabul et verdiğin cana. Dünyalar bir yana, rızan bir yana. Yüce Kur'an'ınla tanıdım seni. Ya Rabbi, onunla haşreyle beni.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan

Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Eyüp. Eyüp sahifesinden başladım. Yüzlerim ya çok düzgün, ya oldukça çarpık. Gökten miydi bu düşüş? Kimin boynuna sarılmalıyım? Hemşehrim kim? Ne takunyalarımın altında sabun, ne çevrede rutubet vardı. İlmek tutamıyorum, kayganlığım kendimden. Ciğerlerimdeki duman fabrikalardan, çift yanlı nuzulum kanamadan değil. Virüslerimi kendi bataklığımda titizlikle üretiyorum. Kimse suçlanmasın, ruhumun enfeksiyonu zatımla kaim. Beni İsrail hidayetine yeylemediğim, hey benim soylu dalaletim. Annemdir diye öptüğüm eller eteklerdir, hep çekilen, silkilen, ufunetim iğrendirirdi. Benden çevrilen aynalar Nemrut değil, nurdan evliya yüzleriydi. Gizli din taşıyorum, cübbemin altında zünnar. Musa için fazla felçli, İsa'ya Yahuda. Eyüp sahifesinden başladım. Yüzlerim ya çok düzgün, ya oldukça çarpık. Yollara düşmesem de düşecektim bu çukurlara. Düşmedim tut ki yollara. Bu tabutlar kimin ölçülerindeydi peki? Düşmesem de dağlara, yabancı çevriminde okunup duracaktı alın yazım bir büyük harfle. Omega melankolika. İnsanlar suçlanamayacak kadar zalimdiler. İteklendiğim yere kesif geliyorum. İcbar edildiğim ikamete latif düştüm. Sahifeyi Eyyub'dan başladım. Yüzlerim ya çok düzgün, ya oldukça çarpık. Güneşin aynı yerden doğup battığını yalnız ben izledim. Ödem yeşili kıyametlerimi devşirdim yaban ellerde. Artık mescidim nar, kul oluyorum halisa. Alnım muttasıl secde, gözlerim irin ırmakları. Dilim ya leyteni küntü turaba. Bana dindarlık yalnız burada yazılmıştır. İç ve dıştan münezzeh bir yöremde kopa geliyor bu iyilik eki bulunmayan kıyamet. Sözler dağılıp cesetlerim toplandıktan sonra anlıyorum. Lah direğine çarpıyor sonsuz sayıda kesik başım. Bütün ipler benimdir. Gövdelerim dara çekilir. Bukraten ve asila. Hicri 41. tufandan, yer suyunu yuttuktan, Nuh vefalı oğullarını alıp evreni yeniden inşaya koyulduktan sonra ben tufanzede oğlum cesedini sırtlayarak sonrasız yokuşlarıma kaldığım yerden yeniden yekindim. Sonra boynumda memnu levham geçtim memnun ve razı aranızdan.
ne yarım kupa suyunuz eksilecek. Nardan gömleğim için ne bir katre nurunuz sıçrar yanık yüzüme. Endişeye mahal yok. Daşraya hep sıyırtma geçtim. Kabrimin birinden öteki nedir sürekli seyahatim? Tuttuğum mürşitlerimin değil, ölümlerimin eliydi. Eyyub, bir adamın hiç annesinin olmaması demektir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Kervan Yapı olarak her geçen

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
12: Abdullah Aslan, Doğru Haber. Bu kadar sorunun içerisinde bir de köpek saldırıları. Yazılması gereken çok sorunumuz var. Sorunların üstesinden gelebilmek için konuşmak, tartışmak lazım. Terörsüz Türkiye süreci yanında özellikle adli vakalarla ilgili de tartışmalar dikkatlerden kaçmıyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili verilen kararların vicdanları tatmin etmediği görülüyor. Umarım dosyanın yeniden ele alınması kararlaştırılır. Rojin Kabaiş cinayetiyle ilgili sır perdesi hala aralanmadı. Daha yeni 2 ile 3 gün önce Rojin'in kaldığı yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri olabileceği hususunda soruşturma izni verildi. Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararı itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Bu da olumlu bir gelişme oldu. Gülistan Doku davasında peş peşe tutuklamalar oldu. Ancak o olayda hala aydınlatılmayı bekliyor. Elhasıl sorunlar bir değil ama özellikle şu başıboş köpek sorunuyla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Şu köpek sorunu her bir vahşet sonrası birkaç gün tartışılıyor ve ardından gündemden düşüyor. Sorun çözülmeyince de toplum olarak aynı vahşetlerle yüzleşmeye devam ediyoruz. Köpekleri tartışınca birileri hemen bizi hayvan düşmanı ilan edebilir. Ancak öyle değil. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Hadisi şerifi mucibince hareket edilmesi gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Özellikle de bu sınıf hayvanlarla sanki bir sorunumuz varmış diye de anlaşılmasın. Burada eğer bu vahşete sebebiyet veren köpekler değil de tavuklar olsaydı, emin olun biz tavukları konuşurduk. Ki bir ara kuş gribi vakalarında bunları tartışıyorduk. Öyle mesele, özellikle bir kısım hayvan düşmanlığı falan değil yani. Ortada halledilmesi gereken bir sorun var. Ve bu sorunun temelinde de sokakta başıboş kümeleşen köpekler var. Köpeklerin parçaladığı çocukların, yaşlıların hakkını savunmak, hayvan düşmanlığı değil, insan olmanın gereğidir. Konunun çözülemeyişinin sebebi her ne olursa olsun köpeklerden yana tavır takınan lobiler olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. İki insan arasındaki anlaşmazlıklarda bile saldırgan tarafa yönelik tedbirlerin alınması bir sorumluluksa ve saldırganın engellenmesi hukuki, insani ve toplumsal bir gereklilikse köpeklerin bu saldırganlıklarıyla ilgili de tedbirlerin alınması bir zorunluluktur. Bu konuda mesafe alınamıyorsa ve alınan alınacak tedbirlere gözü kapalı birileri aşırı tepki verip bir çözüm de sunmadan saldırıyorsa burada başka bir rant meselesi vardır demektir. Sektörün yıllık finansal hacminin 460 milyar lira üzerinde olduğu ifade ediliyor. Belediyelerin özellikle bu konudaki sorumlulukları unutulmamalıdır. Malum olduğu üzere en son Van'da köpekler yine çocuklara saldırmıştı. Saray ilçesi Kazımpaşa mahallesinde amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö. oyun oynadıkları sırada köpeklerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda vefat eden Hamza Özsoy gözyaşları arasında toprağa defnedildi. Yaralı A.Ö.'nün tedavisi ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. İlginçtir ki bu vahşet sonrası bile saldırgan sürü köpeklerle ilgili bir işlem yapılmamış ve ailenin köpeklerin yine evlerinin etrafında dolanmalarına yönelik isyanları olmuştu. Kısacası bu kadar sorunun içerisinde şu köpek sorunu da çözülmeyi bekliyor. Buradan da uyarmış olalım.
13: Abdullah Kavan, Doğru Haber. 80'li yıllardan günümüze nüfus planlaması.
12: 80'li ve 90'lı yılları yaşayanlar iyi hatırlayacaktır. O yıllarda bir sağlık ocağına ya da hastaneye gidildiğinde hemen her duvarda aynı afiş dikkat çekerdi. Bir babanın sırtında çocuklarla dolu ağır bir küfe vardı ve baba bu yükün altında ezilmiş şekilde tasvir edilirdi. Bu görselle nüfus planlaması mesajı verilmekte, ikiden fazla çocuk sahibi olmanın aile için büyük bir yük olduğu düşüncesi işlenmekteydi. Nüfus konusunda dayatılan bu politikalar yerli ve milli olmaktan uzak küresel projelerin farklı ülkelere uyarlanmış haliydi. Oysa bu durum bizim gibi birçok ülke açısından uzun vadede ciddi bir felaket senaryosunun habercisiydi. Nitekim 1980'li yılların Türkiye'sinde devlet, toplumun çekirdeği olan aile yapısını dönüştürmeye yönelik yoğun bir kampanya yürüttü. İnsanların kaç çocuk sahibi olması gerektiğine dair yönlendirmeler yapıldı. Uzun yıllar süren bu propagandanın sonucunda çok çocuklu aile modeli yerine iki çocuklu aile modeli toplumda yaygınlaştırıldı. Bugünse gelinen noktada yalnızca az çocuklu değil, çocuksuz aile modelinin de yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Türkiye'nin nüfus yapısında artık tehlike çanları çalmaktadır. Hatta nüfusun yaşlanması sorunuyla uzun yıllardır mücadele eden Avrupa ülkelerinin bile gerisine düşme riskiyle karşı karşıyayız. Avrupa ülkeleri bu sorunu aşabilmek için sistemli göç politikalarına yönelirken bizler de benzer bir tabloyu daha yoğun şekilde hissetmeye başladık. Nüfus istatistikleri meselenin vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye'de 2014 yılında yaklaşık 1 milyon 351 bin bebek doğarken 2025 yılında bu sayı 800 binin altına düşmüştür. Nüfus artış hızındaki bu ciddi gerileme uzun vadede toplumun yaşlanmasına, üretim gücünün zayıflamasına ve ekonomik dengenin bozulmasına yol açabilecek büyük bir risk taşımaktadır. Çünkü bir ülke için en büyük zenginlik genç, dinamik ve üretken bir nüfustur. Bununla birlikte evlenme yaşı yükselmekte, çocuk sahibi olma oranı ise her geçen yıl daha da azalmaktadır. Bu nedenle toplum olarak geleceğimiz adına ciddi çözümler üretmek zorundayız. Neyi eksik bıraktık sorusunu samimiyetle sormalıyız. Bugün nüfus artışını teşvik eden kampanyaların başlatılması önemli ve gerekli bir adımdır. Ancak yalnızca ekonomik teşviklerle ve doğum izninin artırılmasıyla bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. Bunun yanında evliliği ayakta tutan manevi değerlerin güçlendirilmesi, çocuk sahibi olmanın ve nesil yetiştirmenin kültürel ve inançsal boyutunun toplum hafızasında yeniden canlı tutulması gerekmektedir. Kalıcı çözüm sadece kısa vadeli ve lokal politikalarla değil, aileyi koruyan manevi dinamiklerin eğitimden sosyal hayata kadar toplumun merkezine taşınmasıyla mümkündür. Yarım asırdır aile yapısını zayıflatan anlayışların etkisi bugün daha net görülmektedir. Kendi öz değerlerinden uzaklaşan toplumlar ciddi sosyal ve demografik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle güçlü bir gelecek için aileyi, evliliği ve bunun harcı olan maneviyatı toplumun en temel meselesi haline getirmek zorundayız.
13: Esma Akbalık, Doğru Haber. Bir haram, bir cennetin kaybına sebep olabilir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemizin cennetteki yasak meyveden yemeleri, insanlığın ilk intihanı olan yasakları çiğnemenin cezasını Hazreti Adem ve Havva annemiz üzerinden kıyamete kadar gelecek tüm Ademoğullarına bir ders mahiyetindedir. Yani Allah'ın kulları helalle yetinmeyip harama meylederlerse, verilen cennet nimetleri, huzur, eşler ve nice nimetler onlardan alınır. Aslında insanlık tarihi o gün yalnızca bir meyvenin hikayesine şahit olmadı. İnsan ilk defa nefsinin arzusunu ilahi emrin önüne koydu. Şeytanın insana ilk öğrettiği şey de buydu zaten. Elindekini küçümsemek ve yasak olana göz dikmek. Bugün çağ değişti belki ama insanın imtihanı değişmedi. Modern dünya insana sürekli daha fazlasını fısıldıyor. Daha çok kazan, daha çok tüket, daha çok haz al, daha çok israf. Canının istediği her şeyi yaşa. Fakat insanlık bugün tarihin en büyük manevi yorgunluklarından birini yaşıyor. Çünkü helal dairesi terk edildikçe bereket ve huzur da yeryüzünden çekiliyor. Bugün haram yalnızca sofralara girmiyor artık. Evlere giriyor, kalplere giriyor. Ekranlardan gözlere, gözlerden ruhlara akıyor. Bir haram kazanç uğruna insanlar gecelerini kaybediyor. Bir haram ilişki uğruna yuvalarda ağlıyor. Bir haram bakış yüzünden kalpler kirleniyor. Faizle büyüyen mallar artıyor belki ama huzur eksiliyor. Gösteriş çoğalıyor ama samimiyet azalıyor. Sonra insanlar dönüp şu soruyu soruyor. Neden mutlu değiliz? Neden huzurumuz yok? Çünkü haramın en büyük cezası bazen ahiretten önce dünyada başlar. İnsan fark etmeden içindeki huzuru kaybeder. Kalbi daralır. Duasının tadı kaçar. İbadetten lezzet alamaz. Aynı sofrada oturan insanlar birbirine yabancılaşır. Bugün nice evler maddi olarak büyüdü ama manevi olarak çöktü. Çünkü helal azaldığında sadece bereket gitmez. Merhamet de çekilir, muhabbet de eksilir. Oysa Allah kulunu mahrum bırakmak için değil, korumak için haram koymuştur. Çünkü insan bazen istediği her şeye sahip olduğunda değil, nefsine dur diyebildiğinde kurtulur. Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne inişi bu yüzden sadece geçmişte yaşanmış bir kıssa değildir. O hadise kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa verilmiş ilahi bir ikazdır. Bir tek haram insanı kendi cennetinden edebilir. Bazen bir ailenin cenneti huzurdur. Bazen bir gencin cenneti temiz bir kalptir. Bazen bir toplumun cenneti iffettir, adalettir, helal lokmadır. Ve haram dokunduğu her yerde önce bereketi yakar. Bu yüzden mümin için gerçek zenginlik çok şeye sahip olmak değil, Allah'ın razı olduğu bir hayat tarzı yaşayabilmektir. Çünkü helal az olsa da kalbi doyurur. Haramsa çok olsa da insanın ruhunda kapanmayan boşluklar bırakır. Rabbim bizlere razı olduğu bir hayat modeli bahşeylesin. İnşallah. Nefsimizi ve nesillerimizi her türlü haram ve günahtan fersah fersah uzaklaştırsın. Bizi bize bırakmasın. Ve selam. Kenan Çaplık, Doğru Haber. Unutulan Gazze. Gazze'de sözde bir ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkes sürecinde ülkemiz de dahil birçok devlet garantör olarak yer aldı. Ancak Siyonist işgal rejimi tek bir gün bile bu ateşkese uymadı. ABD başta olmak üzere neredeyse bütün garantör ülkeler sadece Hamas'ın silah bırakmasını isteyerek artık Siyonist işgal rejiminin sürdürdüğü katliamları kınamaya gerek bile duymamaktadırlar. Gazze'ye yönelik bombalama ve katliam hiç durmaksızın sürdürülürken açlık, susuzluk ve ilaçsızlıktan insanlar, özellikle çocuklar ölmeye devam ediyor. 3 yıldan fazladır Siyonist işgalcilere hiç sesini çıkarmayan İslam ülkeleri şimdi de adeta el birliğiyle Gazze'nin sistematik bir şekilde yok edilmesi için Siyonist işgalcilere alan açmaya devam ediyorlar. Unutulan soykırım tekrarlanır diyordu rahmetli Aliya İzzet Begoviç. Bu kaçıncı katliam ve soykırımdır? Peşi sıra İslam ümmetinde uygulanıyor. Milyonlarca mülteci, yüz binlerce ölü ve yaralı yetmezmiş gibi tekrarlanan işgal ve katliamlarla yüz binlerce yeni mülteci yıkılmış yurtlarında acılar, yokluklar ve kimsesizlikler içerisinde ölüm sırasının kendilerine gelmesini bekliyorlar. Şimdi de İran ve Lübnan işgal ve saldırıların hedefindedir. Gazze'deki yıkım ve katliamın aynısı buralarda da sürdürülmekte, binlerce sivil insan öldürüldü. On binlercesi de yaralı, sakat ve ilaçsızlıktan, ölümden daha beter bir halde işkenceyle ölmeleri için operasyonel ve sistematik bir süreç dayatılmaktadır. Günlerdir Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan spekülasyonlar, ABD ve Körfez ülkelerin yalan ve kara propagandaları aslında Gazze'yi unutturma cambazlıklarından başka bir şey değildir. Bir taşla birden fazla hedefin vurulmasının amaçlandığı bu son süreçte, Müslümanların dağınıklığı, korkaklığı ve Siyonizme adeta teslim olmuş halleri, Siyonistlerin ve ABD'nin daha gaddarca saldırılar gerçekleştirmelerine zemin hazırlamaktadır. Dünya kamuoyu, Hürmüz Boğazı ve bu boğaz etrafında oluşturulan tartışmaları sürdürürken, Siyonist işgal çetesi Gazze'de katliamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Bununla da yetinmiyor. Lübnan'da tıpkı Gazze'de olduğu gibi katliam ve yıkımlarını çok vahşi bir şekilde sürdürüyor. Burada da Müslümanların tepkisizliği, korkaklıkları ve küfür cephesine yönelik teslimiyetleri düşmanların değirmenine su taşımaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Evet, Gazze'yi unuttuk. Gazze'deki açlıkları, katliamları, çaresizlikleri ve halen çadırlarda aç, susuz ölümü bekleyenleri de unuttuk. Yarın Lübnan'ı, İran'ı ve Yemen'i de unutturacaklar bize. Şii-Sünni, Arap-Fars ayrılığını körükleyecekler. Mezhepçilik fitnesini en üst seviyeye taşıyacaklar ve buna teşne on binlerce piyonu öne sürecekler. Ve Siyonist işgalciler kaldıkları yerden Müslüman kanı dökmeye devam edecek. Sözde Büyük İsrail için bütün İslam beldelerini ateşe vermekten çekinmeyen, hemen her gün bir ülkeye vahşi saldırılar düzenleyen işgal çetesi, hedeflerini gerçekleştirme yolunda kimi İslam ülke idarelerini piyon olarak kullanmayı sürdürmektedir. Bu sözüm ona İslam ülke idareleri de ihanetin en üst boyutunu zelil bir şekilde ortaya koymakta, açlıktan ölen çocukların çığlıklarını duymadıkları gibi işgal çetesinin direktiflerini yerine getirme bedbahtlığını da ortaya koymaktadır. Gazze'de çığlıklara sağır kesilenler şimdi de Lübnan'daki acı ve yıkımı duymak istemiyorlar. İran'daki yıkım ve saldırıları görmek istemeyenler Sudan ve Somali'deki vahşetlere de sırtlarını dönmeyi tercih etmektedir. Ve kahhar olan Allah'ın bütün bunların hesabını göreceğini ve zerre miskal bir şeyin hesapsız kalmayacağını biliyoruz. Şunu da biliyoruz ki zulüm ebedi olarak devam etmez. Er veya geç yok olmaya mahkumdur. Medet Solmaz, Doğru Haber. Vakıf medeniyetinin sessizliği. Bismihi Teala, vakıf. İyilikte yarışmaktır, en hayırlı olma gayretidir. Veren el olmaktır, başa kakmadan paylaşmaktır. İçtenliktir, samimiyettir. Yardımlaşma ve dayanışmadır. Kısacası vakıf, bir toplumun vicdanıdır. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası, vakıflar haftası olarak kutlanır. Peki gerçekten hissediliyor mu? Toplumda karşılık buluyor mu? Okullarda yeterince anlatılıyor mu? Ne yazık ki hayır. Oysa vakıf kültürü medeniyetimizin en büyük mirasıdır. Sık sık vakıf medeniyeti deriz. Geçmişten örnekler anlatırız. Ecdadın yaptığı hayır eserleriyle övünürüz. Fakat büyüklerin dediği gibi ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bugün rastgele 10 kişiye sorsak, vakıf nedir, vakıflar ne iş yapar, kaç kişi doyurucu cevap verebilir? Elbette devletin resmi kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü var. Vakıf işlerini düzenliyor, tarihi eserleri koruyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Fakat mesele sadece binaları ayakta tutmak değildir. Asıl mesele vakıf ruhunu canlı tutabilmektir. Çünkü vakıf sadece taş duvarları değil, insanı da ayağa kaldırmalıdır. Bugün vakıflar isterse toplumda fırsat eşitliğine büyük katkılar sağlayabilir. Daha fazla öğrenciye burs verebilir, yurtlar açabilir, aşevleri kurabilir, kimse sizin kapısını çalabilir. Hatta afet zamanlarında ilk sahaya inenlerden olabilir. Yangında, selde, depremde. Millet vakıf elini yanında görmek ister. Çünkü vakıf yalnızca tabelada duran bir isim değildir. Toplumun yükünü omuzlayan bir merhamet hareketidir. Bugün irili ufaklı pek çok vakıf ismi duyuyoruz. Ancak iş icraata gelince aynı yoğunluğu görmek zorlaşıyor. Özellikle eğitim vakıfları üzerinde durmak gerekir. Eğitime yön veren çalışmalar nerede? Gençliği kuşatan projeler yeterli mi? Manevi ve ahlaki gelişimi destekleyen adımlar atılıyor mu? Toplum artık sadece açıklama değil, örnek çalışma görmek istiyor. Bu noktada birçok gönüllü, İslami, insani, STK'ların gayreti dikkat çekiyor. Gece gündüz çalışan insanlar var. Kendini hizmete adayan gönüllüler var. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla koşanlar var. İşte vakıf ruhu tam da budur. Vakıf kültürü paylaşmayı öğretir, merhameti büyütür, toplumu birbirine yaklaştırır. Bu yüzden vakıf anlayışı eğitim sisteminin de merkezinde olmalıdır. Çocuklar yalnızca başarıyı değil, dayanışmayı da öğrenmelidir. Sadece kazanmayı değil, paylaşmayı da bilmelidir. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomiyle değil, vicdanla ayakta kalır. Kalın, sağlıcakla.
14: Sesli makale sona erdi.
15: Hazreti Ali'den öğütler.

İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan Efendim 93.7.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam

0: 6157. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
6: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımla geceleyin yola çık ve size yetişilmesinden korkmaksızın ve endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Firavun ordusuyla onların peşine düştü. Ancak deniz dalgaları onları bir örtü gibi kaplayıverdi. Firavun kavmini saptırdı ve doğru yola ulaştıramadı. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Sina dağının sağ yanını size buluşma yeri olarak belirledik. Üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Ama bu konuda sınırı aşmayın. Aksi halde üzerinize hışmım çöker. Kimin üstüne de hışmım çökerse o uçuruma yuvarlanır. Bununla birlikte kuşkusuz ben, tevbe eden, inanan, iyi iş işleyen ve böylece doğru yolu bulan kimseyi de kesinlikle bağışlarım. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp acele ettiren nedir? Musa dedi ki, onlar benim arkamdan geliyorlar. Ey Rabbim! Benden hoşnut olman için huzuruna çabuk geldim. Allah buyurdu, ama biz senden sonra kavmini sınadık, Samiri onları saptırdı. Bunun üzerine Musa, çok kızgın ve üzgün olarak kavmine geri döndü. Ey kavmim dedi, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Bu vaadin gerçekleşmesi size çok mu uzun göründü ya da Rabbinizin hışmının üzerinize inmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız? Onlar da, biz sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Biz Mısır'dan çıkarken oranın halkının ziynet eşyalarını da beraberimizde getirmiştik. İşte onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı diyerek karşılık verdiler. Böylece Samiri onlara eritilmiş altından böğren bir buzağı heykeli yapmıştı. Bunun üzerine onlar, bu sizin de tanrınız, Musa'nın da tanrısıdır. Ama o bunu unuttu demişlerdi. Onlar bu buzağı heykelinin kendilerine sözlü olarak hiçbir karşılık vermemesini

0: vermediğini, yine onlara ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip bulunmadığını görmüyorlar mıydı? Andolsun ki Harun da onlara, "Ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle sınanmaktasınız. Sizin gerçek Rabbiniz çok merhametli olan Allah'tır. Öyleyse bana uyun ve emrime boyun eğin," demişti. Ancak onlar, "Musa bize dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz," diyerek karşılık vermişlerdi. Sina Dağı'ndan dönen Musa dedi ki, "Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde seni bana uymaktan alıkoyan nedir? Yoksa buyruğuma karşı mı geldin?" Harun dedi, "Ey annemin oğlu, saçımı sakalımı tutma. Ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun, sözümü tutmadın demenden korktum." Musa dedi, "Ey Samiri, senin bu yaptığın nedir?" Samiri dedi, "Ben onların görmediklerini gördüm. Elçinin, Cebrail'in ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım ve onu erimiş altının içine attım. Böyle yapmayı nefsim bana güzel gösterdi." Musa dedi ki, "O halde derhal burayı terk et. Bundan böyle sana düşen, hayatım boyunca bana dokunmayın demek olacaktır. Ayrıca senin için asla geri bırakılmayacağın bir buluşma günü daha vardır. Şimdi tapmakta olduğun şu tanrına bak. Andolsun ki biz onu yakacağız ve ondan arta kalanları da denize savuracağız. Sizin ilahınız, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece biz sana geçmiştekilerin haberlerinden bazılarını anlatıyoruz. Andolsun ki sana da katımızdan bir uyarıcı kitap vermiş bulunuyoruz. O halde kim ondan yüz çevirecek olursa, o kıyamet günü ağır bir günah yükü taşıyacaktır. Onlar bu yükün altında sürekli olarak kalacaklardır. Kıyamet gününde, sura üfleneceği gün, bu yük onlar için ne kötü bir yük olacaktır. Çünkü biz o gün suçluları, korkudan gözleri göm gök kesilmiş olarak bir arada toplayacağız. Onlar o zaman aralarında fısıldaşarak birbirlerine, "Siz dünyada sadece 10 gün kaldınız," diyecekler. Onların aralarında ne konuşacaklarını biz en iyi bileniz. İçlerinden en akıllıları da, "Siz dünyada sadece bir gün kaldınız," diyecektir. Onlar sana kıyamet günü dağların ne olacağını soruyorlar. De ki, "Rabbim onları ufalayıp savuracak. Yerlerini dümdüz bir durumda bırakacak. Öyle ki sen orada ne bir çukur ne de bir tümsek görmeyeceksin. O gün herkes kendisinden kaçış olmayan çağrıcıya uyacaktır. Çok merhametli olan Allah'ın huzurunda sesler kısılmıştır. Öyle ki fısıltıdan başka bir ses işitmezsin. O gün çok merhametli olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. O insanların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgice onu kuşatamazlar. O gün bütün yüzler, o diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'a boyun eğmiştir. Haksızlık yüklenen kişi ise kaybetmiştir. Bununla birlikte, kim inanmış olarak iyi işler yapmışsa, artık o haksızlığa uğramaktan da, hakkının yenilmesinden de korkmaz. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditlerden nice türlüsünü açıkladık ki, belki sakınırlar veya kendileri için yeni bir hatırlatma olur. Gerçek egemen olan Allah yücedir. Sana Kur'an vahyolunurken, henüz vahyedilmesi tamamlanmadan onu okumaya kalkışma. "Ey Rabbim, ilmimi artır," de. Andolsun ki biz, daha önce Adem'den söz almıştık. Ancak o onu unutmuştu. Biz onda bir kararlılık bulamamıştık. Hani bir zamanlar, meleklere Adem'e secde edin demiştik. Bunun üzerine onlar, iblis dışında secde etmişlerdi. O ise karşı çıkmıştı. Biz de dedik ki, "Ey Adem, bu hem senin hem de eşin için bir düşmandır. O halde o sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa yorulur, sıkıntı çekersin. Ama burada ne acıkacak, ne de çıplak kalacaksın. Ne susuzluk çekeceksin, ne de güneşten etkileneceksin. Ama şeytan ona, ey Adem, sana ölümsüzlük ağacını ve asla yok olmayacak olan bir saltanatı göstereyim mi diyerek aklını çelmişti. Böylece her ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine hemen ikisinin de ayıp yerleri açılıverdi. Üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem, Rabbinin buyruğuna karşı geldi ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola ulaştırdı. Allah buyurdu, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan, cennetten inin. Artık benden size bir yol gösterici geldiğinde, kim benim yol göstericime uyarsa, o sapmaz ve sıkıntıya düşmez. Ama kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben gören bir kimseydim der. Allah buyurur, İşte böyledir. Çünkü sana ayetlerimiz geldiği zaman sen onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. İşte biz, Rabbinin ayetlerine inanmayarak sınırı aşanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiretin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Bizim kendilerinden önce yaşamış, şu anda yurtlarında gezip dolaştıkları nice kuşakları yok edişimiz onları hala doğru yola getirmeyecek mi? Bunda gerçekten akıl sahipleri için ibretler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, ceza onlar için de kaçınılmaz olurdu. Öyleyse sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini överek tesbih et. Aynı şekilde gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki Allah'ın hoşnutluğunu kazanasın. O halde sen onlardan bir kısmına kendilerini sınamak için verdiğimiz dünya hayatının debdebesine, görkemine gözlerini dikme. Çünkü Rabbinin sana verdiği nimet daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret. Sen de bu konuda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Sana rızık sağlayan biziz. Gelecek Allah'tan korkanlarındır. Onlar, o bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi diyorlar. Onlara önceki kitaplarda bulunan apaçık kanıt gelmedi mi? Eğer biz onları daha önce bir azab ile yok etseydik, ey Rabbimiz, bize bir elçi gönderseydin de aşağılanmaya ve horlanmaya uğramadan önce senin ayetlerine uysaydık derlerdi. De ki, herkes beklemektedir. O halde siz de bekleyin. Yakında doğru yolun izleyicileri kimmiş, doğru yola ulaşanlar kimmiş anlayacaksınız.
1: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
2: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres Yeditepe Mahallesi, 72 No'lu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.
3: Züleyha, onu hep babasından dinledin. Yusuf'un kim olduğunu bir de bana sor. Her zaman söyledim, İffetin tamamı onundu. Ama İsmet'te hiç mi yoktu payım? Ben senin kavmin kadını. Benim anılmam, kelamın yeter kanıtıdır Allah kitabı olmasının. Bir kitapta Yusuf anılabilir. Mesele beni anmaktır.
4: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
5: Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 Noğlu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
4: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
5: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
6: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
8: Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 çift 0.
9: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

Aradan bir aya yakın zaman geçtiği halde bu konuda bir vahyin gelmemesi üzerine Peygamber Efendimiz, kadınlı erkekli birkaç kişiden bu konu hakkında bilgi aldı. Bunlar, Ayşe'yi pek yakından tanıyan, yanına rahatça girip çıkanlardı. Peygamber Efendimizin hanımları olan Hafsa, Ümmü Selem ve Zeynep hanımlardan her biri, ''Ya Nebiyallah, biz onun bir fenalığını görmedik.'' dediler. Üsame bin Zeyd, ''Ya Resulallah, ailen hakkında bildiğimiz hep iyiliktir. Sen ona sahip ol.'' cevabıyla mukabele etti. Durum Ali İbni Ebu Talib'e soruldu. Hazreti Ali, ''Ey Allah'ın Resulü, kadın çok. Sen onun yerine bir başkasını bulabilirsin. Cariyeden de durumu araştırsan iyi olur. O doğru olanı söyleyecektir.'' dedi. Berire adındaki cariye çağrıldı. ''Ayşe hakkında neler söyleyeceksin?'' denildi. Güya doğruyu söyletmek üzere Hazreti Ali, cariyeye birkaç tokat indirdi. ''Doğru olanı Resulullah Efendimiz'e anlatacaksın.'' diyordu. Cariye, ''Vallahi onun sadece iyiliğini söyleyebilirim. Ona bir kusur bulamayacağım. Şu kadar ki hamur yoğurduğum zaman bazen ona bakıvermesini söylerdim. Halbuki o uyur kalır, keçi de gelir hamuru yerdi.'' dedi. Hazreti Ali'nin bu davranışı, Hazreti Ayşe tarafından hiç de iyi karşılanmayacak ve ileride meydana gelen Cemel Savaşı'na kadar süren bir anlaşmazlığa sebep olacaktı. Resulullah Efendimiz son olarak Hazreti Ömer'in fikrini sordu. ''Ya Nebiyallah, Ayşe'yi sana nikah eden kimdir?'' ''Allah Teala'dır.'' ''Seni aldatacak, fenalık yoluna sapacak bir kadını Allah Teala'nın sana nikah edeceğini umuyor musun?'' Büyük Ömer bu cevabı verdikten sonra yüzünü göklere çevirdi. ''Allah'ım, seni her türlü kusurdan uzak bilirim. Bu büyük bir iftiradır.'' dedi. Bu ses samimiydi. Bu ses, müşrikken bile riyakarlığın kirletemediği bir kalbin duygularını ifade ediyordu. Halbuki Hazreti Ayşe gözden düşerse kendi kızı Hafsa itibar kazanacak, Resulullah Efendimiz'e olan yakınlık bir derece daha artacaktı. Fakat ortada çiğnenmesi caiz olmayan bir hak vardı. Ebediyete kadar sürüp gidecek olan büyük şerefi kendine garanti edecek bir adalet duygusu vardı. Zaman, büyüklüğü göstermenin gerçek bir vazife olduğu zamandı. Resulullah Efendimiz'e yapılacak en büyük iftira yapılmıştı. Onu en büyük insana yakışır şekilde karşılamak lazımdı. Bu büyük vazifeyi yapabilmek için de ancak Hattab'ın onunla boy ölçüşecek, onunla kıran kırana güreş atabilecek hiçbir yiğit anasından doğmamıştı. Kıyamete kadar da doğmayacaktı. Hasan bin Sabitlerin, Misbah bin Esaselerin, Hamle binti Cahşların, Sa'd bin Ubadelerin soyunduğu ve ayak güreşlerini kaybettiği Er Meydanı'nda o başa soyunmuş, başı kurtarmıştı. Bu büyüklüğün ödülünü kainatı yaratan Yüce Mevla bizzat kendi verecekti. Bu mükafatın bir belgesi olarak Ömer'in dilinden dökülen Sübhaneke cümlesini harfi harfine Kur'an'ında indirmek suretiyle onun da erişilmez büyüklüğünü kitabında ebedi bir şeref levhası olarak tespit edecekti. O günlerde Ebu Eyüp Ensari ile hanımı Ümmü Eyüp arasında şöyle bir konuşmanın geçtiği nakledilir. ''Halkın Ayşe hakkında neler söylediğini işitiyor musun ey Ebu Eyüp?'' ''Evet, işitip duruyorum. Peki ne diyorsun bu işe?'' ''Sen olsan orada böyle bir günahı işler miydin?'' Ümmü Eyüp irkildi. ''Allah korusun, asla yapmazdım. Şunu bilesin ki karıcığım, Ayşe senden daha hayırlı bir kadındır.'' Bu danışma ve araştırmadan sonra Fahri Kainat Efendimiz mescitte ayağa kalktı. Cemaate hitaben şunları söyledi. ''Ey insanlar! Neler oluyor bir takım kişilere? Kalkıyor bana ailem hakkında eza ve cefa ediyorlar. Onlar hakkında doğru olmayan şeyleri söylüyorlar.
Ben ailem hakkında sadece iyilik biliyorum. Şer ve fesat bilmiyorum. Sonra bu işi bir adam hakkında söylüyorlar ki, ben onun sadece iyiliğini bilmekteyim. Evime girdiyse mutlaka benimle beraber girmiştir. Evs kabilesinin reisi Üseyd bin Hudayr ayağa kalktı. Ya Nebi Allah, seni üzen bu adamlar Evs kabilesindense bildir, hemen hakkından gelelim. Eğer kardeşlerimiz olan Hazreçlerdense onların da dersini verelim. Gerekirse boyunlarını vuralım. Hazreç kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade ayağa kalktı. Halt etmişsin. Onların boyunlarını vuramazsın. Hem bu sözü sen onların Hazreç'ten olduğunu bildiğin için söyledin. Eğer senin kabilenden olsaydı bunları söyleyemezdin diye bağırdı. Sa'd bin Ubade'nin bu rezaleti çıkaranların kendi kabilesinden olduklarını bile bile ses çıkartmaması da neyle açıklanabilirdi? Asıl halt eden sensin münafık adam. Kalkmış burada münafıkları koruma mücadelesini veriyorsun. Bu sözler mescidin içinde ve Fahrül Mürsel'in Efendimizin huzuru saadetinde geniş ölçüde bir münakaşanın başlamasına sebep oldu. Resulullah Efendimiz araya girip iki tarafı susturmasa eski günlerden biri yaşanacak ve kılıçlar çekilmiş olacaktı. Mescitte Efendimizin dile getirdiği bu konu yine orada kapanmış oldu.

Efendimiz bu defa Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Ayşe hala ağlıyordu. ''Ey Ayşe, halkın söyledikleri sana kadar ulaşmıştır. Allah'tan kork. Şayet bir fenalık işlediysen Allah'a tevbe et. Allah Teala kullarından gelen tevbeleri kabul eder.'' Gözyaşları daha da artan Hazreti Ayşe, mahzun gözlerini anasına babasına çevirdi. Onlar da mahzundu. Tek kelime söyleyecek halde değildiler. ''Benim adıma Resulullah Efendimiz'e cevap versenize, ana ve baba her ikisi de, ''Vallahi ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz.'' dediler. O zaman Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'e döndü. ''Vallahi o dediğin şeyden dolayı Allah'a tevbe edecek değilim. Şundan eminim ki Allah Teala benim böyle bir suçtan uzak olduğumu biliyor. Şayet ben insanların söylediklerini ikrar etsem hiç hoş olmayan bir şeyi kabul etmiş olacağım. İnkar ettiğim müddetçe de siz bana inanacak değilsiniz.'' Ama ben Yusuf peygamberin babası ne dediyse onu diyeceğim. Bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin söylediğiniz şeye karşı yardımı istenilen de Allah Teala'dır. Hazreti Ayşe sözlerini bitirdi. Aradan pek kısa, birkaç nefeslik bir zaman geçmişti ki birden Resulullah Efendimiz'i vahiy hali sarıverdi. Elbisesinin bir kısmı yüzüne örtüldü. Başının altına bir yastık konuldu. Gelmekte olan vahyin Hazreti Ayşe ile ilgisi olması pek muhtemeldi. Fakat onda korku ve telaş yoktu. Allah Teala suçsuz kuluna suç yüklemezdi ki. Bu arada Hazreti Ayşe babasını, anasını gözden geçirdi. Daha sonraları bu hatırasını anlatırken onları hemen canları çıkacak derecede heyecanlı halde gördüğünü söylemiştir. Seyyidül Enbiya Efendimiz'den vahiy hali sıyrıldığı zaman alnında iri ter damlaları birikmişti. Eliyle alnını kurularken, ''Müjdeler olsun ey Ayşe, Allah Teala senin tertemiz olduğunu bildirdi.'' dedi. Ben de Allah Teala'ya hamd ederim cevabını verdi. Efendimiz gelen ayetleri okuyarak onları sevinç gözyaşlarıyla baş başa bıraktıktan sonra mescide girdi ve Nur suresinin şu ayetlerini orada bulunan müminlere okudu. O uydurma haberi size getirenler içinizden bir cemaattir. Siz bu iftirayı hakkınızda kötü bir şey sanmayın. Doğrusu o sizin hakkınızda hayırlıdır. Onlardan her biri için kazandığı ve cezasını çekeceği bir günah vardır. İçinizden o iftiranın büyüğünü üzerine alan için büyük bir azap vardır. Onu işittiğiniz vakit özellikle mümin erkek ve kadınlar kendi vicdanlarında hüküm vererek ''Bu apaçık bir iftiradır demeli değil miydi? Bu iftira yapanlar dört şahit getirmeli değil miydi? Madem ki onlar bu şahitleri getiremediler, o halde onlar Allah yanında yalancı kimselerdir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın fazl ve rahmeti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu yaygaradan dolayı sizi herhalde çok büyük bir azap çarpardı. Hani onu dilden dile dolaştırıp hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıyor ve Allah yolunda büyük bir günah olduğu halde onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Onu duyduğunuz zaman, ''Bunu söylemek bize yakışmaz. Sübhaneke hâzâ bühtânün azîm. Allah'ım, seni her kusurdan uzak biliriz. Bu büyük bir iftiradır demeniz lazım gelmez miydi? Eğer siz iman eden kimselerseniz, Allah böyle bir şeyi ebediyen dönmemenizi size tavsiye ediyor ve size ayetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Hakkınızda Allah'ın inayet ve rahmeti olmayaydı, haliniz neye varırdı? Allah çok şefkatli, çok merhametli olmayaydı, ne hale düşerdiniz bir düşünün. Ey iman edenler! Şeytanın yolundan gitmeyin. Her kim şeytanın gittiği yola giderse azar. Çünkü o hayasızlığı, kötü olan şeyi emreder. Allah'ın hakkınızda inayet ve rahmeti olmayaydı, içinizden hiçbiri ebediyen temize çıkmazdı.
Ancak Allah'tır ki dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Resulullah Efendimiz ayetleri okuyup bitirdiği zaman pek çok vicdan, bir aydır sürüp gelen bu mesele karşısında kendi durumunu düşünmeye başladı. Hazreti Ömer'in yolunu tutan ve tertemiz gönlünü yine aynı berraklığıyla, aynı saflığıyla tertemiz bulundurmayı başaranlar vardı. Bunlar ne halk arasında ne de sadece Cenab-ı Mevla'ya malum olan gönüllerinde bu çirkin dedikoduya yer vermiş değillerdi. Büyük bir imtihanı başarmış olmanın mükafatını bu imtihanı yapan Yüce Mevla'dan en muhtaç olunacak bir günde güle güle alacak, gerçek manasıyla memnun edilecekti. Bu arada imtihanda kaybeden, daha önce işlemeyen vicdanı şimdi harekete gelenler de vardı. Bu hanım böyle şeyler yapacak çeşitten olsaydı, Nebi-i Zişan Efendimiz ona bu derece kıymet verir miydi diyememenin acısını duyuyorlardı işlerinde. Resulullah Efendimizin emriyle Hasan bin Sabit ve Mistah bin Esase halk arasında açıkça dedikodu yaptıkları, çirkin bir iftirayı tertemiz bir hanıma yakıştırdıkları için yatırıldılar ve 80'er değnek vurulmak suretiyle cezalandırıldılar. Bu ceza halkın gözleri önünde icra edildi. Ayrıca Peygamberimizin hanımı olan Hazreti Zeynep'in kız kardeşi Hamle de kadınların önünde aynı cezayı çekti. Bu iftirayı ortaya atarak fitne ocağını uyandıran İbn-i Selül de aynı cezayı çekenlerdendi. Ayrıca onun hakkında bu cezayı bildiren Nur suresinin 4. ayetinin emriyle bir daha şahitliğinin asla kabul edilmemesi cezası da uygulanacaktı. Aynı cezanın 3 Müslüman hakkında uygulanıp uygulanmadığını bilmiyoruz. Çünkü İbn-i Selül bu iftirayı ortaya atandı. Diğerleri ise aslı olup olmadığını bilmeden bu iftiranın peşine düşmüşlerdi. Bu mesele hakkında bir şair şunları söyledi. Muhakkak ki Hasan, Hamle ve Mistah o çirkin, fena sözü söyledikleri zaman layık oldukları cezayı tattılar. Yüce Arş'ın sahibini kızdıracak acı bir cezaya uğratıldılar. Hasan yaptıklarına pişman olmuştu. Dilini tutamadığı için üzülmüş ve daha sonra Hazreti Ayşe hakkında söylediği bir şiirde şöyle demişti. Onun kabilesi Lüey bin Kaab'dan gelen yüce himmetli, şerefleri daim olan üstün, seçkin bir kabile. O terbiyeli bir hanımdır. Allah onun tabiatını hoş kılmış. Her fenalıktan, her kötülükten temiz olarak yaratmış. Namus ve iffet sahibi, evine bağlı, hiçbir şüpheyle kirlenmemiş, kalbi temiz olanların gıybetini yaparak etini yemekten çekinir. Ben sizin anlattıklarınızı her ne kadar söylemişsem de bunu içimden gele gele söylememişimdir. Bu nasıl olur ki benim Resulullah'ın ehli beytine olan sevgim meclislerin süsü olacaktır? Söylenmiş olan söz onlara bulaşacak değildir. Bu ancak bir dedikoducunun lafından ibarettir. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i buldu. Kızına yapılan iftira sonucu bir aydır tam bir dünya cehenneminde kalan bu nurlu yüzlü zata Allah'ın şu emrini okudu. İçinizde fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabasına, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere yardım etmemek üzere yemin etmesinler. Affetsinler. Hoşgörüyle karşılasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah mağfiret sahibidir, merhamet sahibidir. Bu ayet özellikle Hazreti Ebu Bekir için gelmişti. Bir an düşündü Hazreti Ebu Bekir. Allah Teala mümin olanıyla, olmayanıyla bütün insanların rızkını veriyor. Kendi zatını inkar etmesini hiç hesaba katmadan sayısız nimet yağdırıyordu.
Allah yolunda olan büyüklere de bu yolda hareket etmek, bu edebin sahibi olmak yakışırdı. Allah Teala kendisine bu emri gönderdikten sonra artık başka türlü davranması düşünülemezdi. Derin bir samimiyetle yücelikler alemine çevrilen gönülle, "Evet, Rabbimin beni bağışlamasını isterim," dedi. Artık yemin bozulmuştu. Bundan sonra Mistah, hiçbir şey olmamışçasına yine bu ailenin sofrasında doyuracaktı karnını. Yine bu ailenin nimetiyle beslenecekti. Hem de ömür boyu, ölünceye kadar devam edecekti. Bu acı hadisenin kahramanı olan Hazreti Ayşe, artık cendereye sıkışmışçasına yaş döken gözlerini silme imkanını bulmuş, huzura kavuşmuştu. Böyle bir hadise sonucu kendisi hakkında Kur'an ayetleri içinde yer alan bir vahyin geleceğini beklemiyor, fakat her şeyi bilen Yüce Mevla tarafından Habibi edibine bir başka yoldan, mesela bir rüyayla meselenin açıklanacağını ümit ediyordu. Artık namazlarında özel olarak kendisinin tertemiz olduğunu anlatan bu ayetleri ayrı bir neşe ve şükür duygusu içinde okuyacak, en dar günlerinde imdadına yetişen Rabbinin bu nimetine sonu gelmeyen hamd ve senalar edecekti. Böyle acı bir olay neticesinde de olsa, peygamber ailesine gerekli hürmeti gösterdiği açıkça belli olan Saffan ise, dilediği huzura kavuşmuş bir insandı. Artık ona yan gözle bakmak sadece münafıklık alameti sayılırdı. Bu hadisede Hazreti Ayşe'ye veya Saffan'a ayetlerin gelmesinden sonra dil uzatmaya kalkmak, küfür hayatına dönmek, İslam'ın şerefli dairesinden çıkmak, Allah'ın açıkça bildirdiği ayetlerdeki ahkamı inkar etmek demekti. Bu acı hadisenin şerefli kahramanlarına yüzyılların ötesinden gönül dolusu selamlar, sonu gelmeyen hürmet ve muhabbetler ilet bizden Allah'ım.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez,

0: 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinliyoruz.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

إلا وجهه. Delirmek bin bir gece masalı. Hind ülkesi ölüm. Uyku, o kimseden esirgenmeyen müptezel nimet.

ki yer yok seccademde bir alınlık, parmaklarından arta kalan. Uyanmak, ah uyandırılmak gözlerinle, gözlerin ve ellerinle, uyku, ölüm, cünun diye mahşerlerde çığırmak, yüzün görmektir.

Allah'ım hamd sanadır. Yine yükseldi sesler. Karanlıklar son buldu. Şafaklar bizi bekler. Hüseyin'in varisisin karanlıklar yırtmaya. Karanlık gecelerde şimşek gibi çakmaya. Şebnemler üzerinde billur billur taneler. İslam davası için topraklara akmaya. Hani düşmanlar güçlüydü, bizi yok edecekti. Müslümanlar yerlerini terk edip gidecekti. Nice az topluluklar çok olanları yendi. Allah'ın yardımıyla tattık biz galibiyeti. Kanla necis arasında çıkardı temiz sütü. O batıl sistemleri İslamiyetle çürüttü. Adem'den günümüze değişmez sünnetullah.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan Altın ve Gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Roman Kuşağı başlıyor.
12: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri roman kuşağında. Kıyamet şehir Felluce 17. bölüm.

0: Saddam döneminin zulümlerini, kan ve gözyaşı infialini yansıtan zulmün sembol olmuş bir hapishane. Aslında tüm Irak hapishanelerinden aynı canhıraş feryadın, iniltinin yükseldiği tartışılmaz bir gerçek. Birçok masum insanın acımasızca cezalandırıldığı, işkencelerden geçirildiği, idama mahkum edildiği ve nazik bedenlerin yavaş yavaş çürümeye terk edildiği Saddam rejimine inşa edilmiş bir hapishane. Ebu Garip Hapishanesi. Saddam döneminde başçıların haricinde zindanlarla tanışmayan çok sayıda insan mevcuttu. Irak halkı fazlasıyla bu zulüm cenderelerinden nasiplerini almıştı. Bir zalimin yerini bir başka zalim almıştı. Kıtalar ötesinden tüm dünyaya zulüm götüren modern canavarlar, hiçbir değerin, hiçbir inancın önemsenmediği, vahşetin zirve yaptığı bir kültür, Amerikan vahşeti. Irak halkının içinden bazıları bu işgale son verme ve bu zulme dur diyebilmek için Irak'ın değişik kesimlerinde birbirinden bağımsız irili ufaklı birçok silahlı direniş grupları oluşturmuştu. Irak'ın hemen hemen her köşe bucağında şerha şerha yayılan direniş hareketi işgal kuvvetlerine ağır kayıplar verdiriyordu. Bunu hesaba katamayan ABD ve müttefikleri kirli emellerini gerçekleştirebilmek için bu karşı koyuculuğun faturasını Iraklı sivillerden, savunmasız çocuk ve kadınlardan çıkarmaya başlamıştı. İşgal kuvvetleri tüm Irak halkını adeta potansiyel suçlu ve terörist ilan edip savaş stratejilerini de bu minvalde acımasız bir şekilde yürütmeye başlamıştı. Her gün onlarca masum sivil acımasızca katlediliyor, tonlarca ağırlıktaki bombalar ve füzeler yerleşim birimlerinin üzerine kan kusturuyordu. Buna karşın Irak işgalinin ilk günlerinden bu yana belki de en şiddetli direniş ve çatışmaların yaşandığı yerdi Felluce. Savaşın her yönüyle kızıştığı bu dönemde daha çok gaddarlaşan ve şeytani ihtiraslarının kurbanı olan işgal kuvvetleri ele geçirdikleri masum sivilleri adeta askeri üs ve aynı zamanda işkence ve sorgu merkezi olarak kullandıkları hapishanelere götürüyorlardı. Bunların belki de en kötüsü Ebu Garip Hapishanesi'ydi. Ebu Garip Hapishanesi kan, barut, işkence, namussuzluk, kirli geçmiş, modern çağdaş sistemin ürünü, tecavüz çeşitleri, kısaca tüm çirkefliğiyle ABD emperyalizminin sosyal, siyasal ve kültürel bir resmi görünümü içindedir. Hapishanenin içi ABD'nin akıl ve ruh halini tas tamam yansıtmaktadır. ABD, Avrupa ve benzeri sistem ve özlem içerisinde tüm güçlerin İslam hakkındaki fikrini ve bakış açısını yansıtan bir itiraf-ı âlidir. Ebu Garip Hapishanesi. Felluce'de evlerine isabet eden yaklaşık bir ton ağırlığındaki bombayla annesini, babasını ve iki küçük kardeşini kaybeden Nur Nessar da Ebu Garip cehennemine doğru yol alanlardandı. İşgal kuvvetlerince başına çuval geçirilmiş, elleri arkasından sıkı sıkıya kelepçelenmiş olan Nur, Ebu Garip'e doğru götürüldüklerini kestirmekte pek zorlanmadı. Zira Ebu Garip Hapishanesi'nin kötü şöhreti tüm dünya kamuoyuna aşikar olduğu gibi Irak halkı da işgal askerlerinin eline düşmenin Ebu Garip Hapishanesi'ne düşmekle eşdeğer olduğunu çok iyi bilmekteydi. Bir gecede tüm ailesi ve sevdikleri yok olan Nur, tüm bu olanları düşündükçe bunun sadece kötü bir rüya olmasını içten içe Allah'a yalvararak diliyordu. Ancak bu düşüncelerin hepsi boş temennilerden ibaretti. Zira tüm bu yaşananlar gerçekti ve onu bekleyen daha büyük tehlikelerle karşı karşıyaydı artık. Olabilecekleri hayal bile etmek istemiyordu. Tarifi mümkün olmayan bir korkuyla durduğu yerde zangır zangır titriyordu. Onu bu haliyle görenler sıtmaya tutulduğunu sanırdı. Bu korkuyla içten içe kendini bu badireden kurtarması için Allah'a yalvarıyordu. Çünkü ona Allah'tan başka yardım edecek kimse yoktu. Büyük bir imtihanın eşiğindeydi Nur. Başlarına çuval geçirip, elleri arkadan kelepçeli 8 Iraklının içinde bulunduğu kamyonet Ebu Garip Hapishanesi'nin giriş bölümünün önünde durdu. Uzun ve bir hayli yorucu geçen yolculukta bunalan tutuklular, kamyonetin durmasıyla kısa bir tedirginlik ve korku yaşadılar. Kısa bir bekleyişin akabinde bir asker tarafından kamyonet kasasının kapısı oldukça sert bir şekilde ve büyük bir gürültüyle açıldı. Asker, üniformalı, uzun boylu, iri yapılı, çavuş olduğu her iki omuzundaki apoletlerden belli, sert görünümlü, sesi gür ve kaba olan meşhum surat etrafına emirler yağdırmaya başladı.
1: ''Elinizi çabuk tutun, hepsini aşağı indirin, hadi bakalım daha çabuk sallanmayın, daha yapılacak çok işimiz var, hadi!''
0: Korkudan zangır zangır titreyen 8 Iraklı ite kaka ve horlanarak bir bir kamyonetin kasasından indirilip tek sıra halinde götürülmeye hazır bir vaziyette getirilmişlerdi. Kısa bir sessizlikten sonra çavuş kaba ses tonuyla gözdağı verirmişçesine kin, öfke ve tehdit dolu kısa bir nutuk çekti.
1: ''Evet aptallar, Ebu Garip cehennemine hoş geldiniz. Biz sizi Saddam belasından kurtaralım, ülkenize barış ve demokrasi getirme çabasında olalım. Sizlerse bize teşekkür edeceğinize, bizi güllerle karanfillerle karşılayacağınıza, silahlarınızın namlularını doğrultursunuz ha. Bunun bedelini size fazlasıyla ödettireceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Sizin için çok özel, çok güzel sürprizler hazırladık.''
0: Çavuş bunları söylerken pişkin pişkin sırıtmayı da ihmal etmiyordu. Konuşması biten çavuşun bir işaretiyle askerler organizeli bir şekilde 8 Iraklıyı ite kaka, küfür ve hakaretler eşliğinde çok seri bir şekilde hapishanenin içerisine aldılar. Ebu Garip cehennemine getirilen 8 kişilik Iraklı mahkumdan ikisi bayandı. Bunlardan biri Nur Nessar, diğeri ise Mekiye adında henüz 13 yaşlarında bulunan küçük bir kız çocuğuydu. Ağabeyi direnişçilerden olan ve işgal askerlerinin evlerine düzenledikleri bir operasyonda kıl payı kurtulmasının faturasını Mekke'ye kesilmişti. Hapishanenin hemen giriş bölümündeki idari bölüme yakın bulunan ve önceki sahipleri tarafından disiplin suçu işleyen mahkumların korunması için hazırlanmış tek kişilik hücrelere doğru götürülüyordu Nur ve Mekke'ye. Askerlerin sözlü ve fiili tacizleri arasında ite kaka bir hücrenin içerisine bırakılıp üzerlerine hücrenin demir kapısı büyük bir gürültüyle kapatıldı. Şimdi tek kişilik daracık bir hücrede yalnız ikisi vardı. Hücrenin içini ürkütücü bir ölüm sessizliği kaplamıştı. İçeride tek kişilik bir yatak, bir battaniye ve ihtiyacın karşılanması için de lavabo bulunuyordu. Hücrenin solgun ve rutubetli duvarları yılların zulmünü yansıtıyordu. Duvarların sıva ve boyası dökülmüş, yer yer kan lekeleri mevcuttu. Lavabonun musluğundan belli aralıklarla akıp yere çarpan damlaların çıkardığı ses hücrenin ürpertisini daha bir arttırıyordu. Hücrenin içini kaplayan kısa ölüm sessizliğini Mekiye'nin titrek ve ağlamaklı sesi bozdu.
2: ''Abla, bize ne yapacaklar? Niye bizi buraya getirdiler? Ben çok korkuyorum.''
0: Nur da korkuyordu ama Mekke'yi teskin etmesi gerektiğini düşündü.
2: ''Ben de bilmiyorum bizi ne yapacaklarını. Ben de en az senin kadar korkuyorum. Ama cesur olmamız ve hemen kendimizi öyle salıvermememiz lazım.''
0: dedi kararlı bir şekilde ve hemen ekledi.
2: ''Sahi, senin adın neydi?''
0: ''Mekiye.''
2: ''Benim adım da Nur. Nerelisiniz? Seni nereden alıp getirdiler buraya?''
0: ''Feluceliyim. Ve yine orada ikamet ediyoruz. Askerler evimizi basıp abimi götürmeye gelmişler. Ama abim bir yolunu bulup ellerine düşmekten son anda kurtuldu. Askerler bu duruma çok kızıp evimizin altını üstüne getirdiler. Tüm eşyalarımızı kırıp döktüler. Beni de zorla yanlarına alıp buraya getirdiler. Annem beni kurtarmaya çalıştı. Ama askerler annemi de dövüp bayılttılar.''
2: Sesi hışkırıklarla kesildi Mekiye'nin ve gözlerinden sicim sicim yaşlar boşandı. ''Ben de askerleri çok direndim. Ağladım, onlara yalvardım ama beni bırakmayıp işte buraya getirdiler.''
0: Karşısında duran ve masumiyet kokan Mekiye'ye şefkatle baktı Nur. Mekiye'nin hazin öyküsü onu da bir hayli duygulandırmıştı. Bir abla şefkatiyle ona sarılıp başını okşadı. Ve sonra her ikisi de zaten bir hayli dolu olan içlerini ağlayarak boşalttılar.
2: Bir müddet öylece sarsıla sarsıla ağlamaları devam etti. Nur, yaşadığı bunca acıya rağmen hala ayakta duruyor oluşuna kendisi bile güçlükle inanıyordu. Bir anlık öfke ve intikam duygularının dürtüleriyle işgal askerlerinin ellerinde bulmuştu kendini. Bu başına gelenleri düşündükçe ailesiyle beraber o bombanın altında can vermiş olmayı yeğliyordu. Ama artık elden bir şey gelmiyordu. Hayattaydı ve en kötüsü de işgal askerlerinin elinde esirdi. Şu an içerisinde bulundukları durumu ve küçük Mekiye'yi düşündü. Babasının nasihatleri aklına geldi. Hacı Ahmet, İslami ilimler konusunda kendini yetiştirmekle yetinmemiş, bu ilmi birikimini ve şuurunu ailesiyle de her fırsatta paylaşmıştı. Düzenli olarak aile fertleriyle onların seviyesine göre dersler düzenlerdi. Ailesinin ve çocuklarının İslami ahlak ve terbiye ile yetişmesine azami derecede itina gösterirdi. Nur, babasının ona kazandırdıklarını düşünüyor ve bunları düşündükçe de cesareti daha bir artıyordu. En azından daha metin görünmesi gerektiğine inanıyordu. Çünkü yanında henüz hayatın gerçeklerinin farkında bile olmayan küçük bir kız çocuğu vardı. Ve ona yardımcı olabilecek, teselli verebilecek ve ona kol kanat gerebilecek kendisinden başka hiç kimse bulunmuyordu. Bu duygu ve düşüncelerle kendini toparlamaya ve daha metanetli görünmeye çalışarak söze başladı. ''Bak Mekiye'' dedi Nur. ''Çok korktuğunu ve endişelendiğini biliyorum. Ben de çok endişeliyim. Bizim burada Allah'tan başka yardımcımız yok. Bu zalimlerden her şey beklenir ama öyle kolay kolay teslim olmayacağız onlara. Bunun için cesur olmamız gerek.'' Bizi bu zalimler elinden kurtarması için Yüce Allah'a çokça dua edelim. Çokça yalvaralım. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Kendisini masum bakışlarla pür dikkat dinleyen Mekiye'nin gözlerinden yanaklarına süzülen gözyaşlarını eliyle silen Nur acıyla baktı küçük kıza. Hadi şimdi abdest alıp namaza duralım. Sonra Yüce Rabbimize çokça dua edelim. Şu an için buna çok ihtiyacımız var dedi. Nur ve Mekiye sırayla abdest aldılar. Abdest suyunun o tatlı serinliği azalarını her ıslattığında kendilerini daha bir huzure ermiş hissediyorlardı. Abdest işi tamamlanınca tahmini olarak kıble tayininde bulunup namaza durdular. Uzun uzun kıyamlar, secdeler, secdelerde yaptıkları dualar ruhlarını o dar ve kokuşmuş mekanlardan çıkarıp bilinmeyen ama ancak yaşayanların anlayabileceği bambaşka bir aleme götürmüştü. O anın hiç bitmesini istemiyorlardı. Bu yüzden uzattıkça uzattılar namazlarını. Nihayet istemeyerek de olsa namazlarını bitirmiş uhuşu ile ellerini dergah-ı ilahiye doğru açmışlardı. Gözyaşlarıyla hıçkıra hıçkıra ağlayarak hallerini, şikayetlerini mazlumların, mahrumların ve kimsesizlerin Rabbi Kahhar olan Allah'a arz ettiler. Amin deyip ellerini yüzlerine sürdüklerinde önceki haleti ruhiyeleri değişmişti. Kalplerini daha bir sükunete ermiş, kendilerini daha bir huzura ermiş buldular. Bu rahatlığın da etkisiyle bitap düşen körpe ve narin bedenlerini uykunun yumuşak tonlarına bıraktılar. Göz kapakları artık onları taşıyamıyordu. Tek kişilik yatakta birbirlerine sarılıp öylece tedirginlikle uykuya daldılar.
3: Kıyamet Şehir Felluce 17. Bölüm.

0: Roman Kuşağı sona erdi.
1: ...571'de güneş doğarken Muhammed Mustafa nur ile doğdu. Aydınlandın yeryüzü tan açarken Muhammed Mustafa nur ile doğdu. Açtı gözünü babası Abdullah. İnsanlık sevgisi yüklenmiş Allah. Doğurdu Amine, dedi Bismillah. Muhammed Mustafa nur ile doğdu. Yaşı 40 deyince peygamber oldu. Hüküm süren putlar bir bir kayboldu. Yerleşti hakikat, insanlık güldü. Muhammed Mustafa nur ile doğdu. Tek yol İslamiyet nurla gelince, şaşırdı şeytanlar Allah deyince. Aşk ile doldurdu gönül sevince, Muhammed Mustafa nur ile doğdu. Bu gece çiçekler berrak açıyor, tüm aleme mis kokuyu saçıyor. Coştu kalpler, hak badesi içiyor. Muhammed Mustafa nur ile doğdu. Hazreti Kur'an'a çağırdı bizi. İnsanlığı sevdirdi hak yıldızı. Kabe'de görüldü doğruluk izi. Muhammed Mustafa nur ile doğdu. Bu ummanda nefis vuslata erdi. Hakkın aşkı ile sünneti verdi. Cennet cehennemi bize bildirdi. Muhammed Mustafa nur ile doğdu.

Ey peygamber! Kaç asır geçti bilmiyorum senden yana. Kaç alim ciğerleri pişe pişe girdi kara toprağa. Senin aşkın ne kadar büyükmüş, onca insan vardı ardında. Sordum gittiğin yol yokuşmuş, bana babam söylemedi seni. Kimseden haberini almadım, duymadım da ismini. Kimse bana orada yatan bir peygamber demedi ve aşkına yanamadım. En son Kerbela'da semadan bakarken gördüm sanki seni. Bunlar ne yapıyor dediğini duydum sanki. Bana kimse dinimi anlatmadı. Senin getirdiğin bir kitap vardı. Onu aldım elime. Birinden bahsediyordu sırlar aleminde. Seni oradan tanıdım ya Resul. Sendin o kutlu peygamber. Sendin o kutlu peygamber dedim. Ve senin ümmetinden olmayı kendime borç bildim. Sonra sen geldin aklıma bir gece. Acaba şimdi ne yapıyor dedim kendi kendime. Senin kabrin aklıma geldiğinde burnuma mis gibi bir koku geliyordu. Senin kabrin aklıma geldiğinde ravzan cennet kokuyordu. Birisi cennet dediğinde aklıma senin ravzan geliyordu. Yanına gelemedim ya Resulallah. Ravzandan öpemedim beni bağışla. Karşımda oturup ağlayamadım sana. Gücüm yetmedi ya Resulallah. Gücüm yetmedi. Şimdi bıraktığın ümmete bakıyorum. Bir de kendime. Bunca sene kendime yazık etmişim. Seni nasıl duymamışım. Mekke'den ağlayarak Medine'ye gittiğinde hıçkırıklarını nasıl duymamışım. Bak Ahmet'im ağlıyoruz. Aşkın ile yanıyoruz. Bülbüllerle şakıyoruz. Muhammed ya Resulallah. Hak la ilahe illallah.

0: dinleyicimize neydi?
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Her lütfu boş ikram mı sanırsın? Yarım yamalak yaşantınla kulluğu hakkıyla yaptığını mı sanırsın? Bütün ömrünü başıboş kayıtsız mı sanırsın? Ölümün öldürüldüğü diyara varılmaz mı sanırsın?

Hazreti Ebu Bekir bile cehennemden çekinirken sen kendini cennetlik mi sanırsın? Yaptıklarını, yaşantını vicdanında bir tart. Acaba sen terazinin hangi kefesinde kalırsın?

Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Elbette İslam davasını omuzlamanın da bir bedeli olduğunu takdir edip kabul etmek lazım. Sorumluluğa razı olmak, hele de talip olmak, bireysel olarak bazı şeylerden yoksun olmayı, bazı zorluklara ve zahmetlere katlanmayı beraberinde getirir. Bu zorluklar, zahmetler, mahrumiyetler sırf o sorumluluğun karşılığı, fiyatı ve pahasıdır. Ayrıca o sorumluluğu icra ederken o makama layık bir şekilde davranmak için de bir bedel ödemek gerekecektir. Ancak ondan sonradır ki Allah-u Teala o sorumluluğa talip olmak için yapılan yatırımı o konuma sahip olduktan sonra en iyi şekilde temsil etmek için gösterilen çabanın zor olmasının karşılığını hem dünyada hem de ahirette verir.

0: Kervan FM reklamlar. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuzeli, Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A, Şehit Kamil, Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi, Cemil Alevli Caddesi, No 39, Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Lübnan Hizbullah'ı, güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Deyres Siryan kasabasının Hallat el-Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi. Hizbullah, askeri medyasının yayımladığı başka bir görüntüde de Lübnan'ın güneyindeki El Bayyada kasabasında işgalci Siyonist askerlerin toplandığı bir yere topçu ateşiyle operasyon düzenlendiği görüldü. Hizbullah, işgal kuvvetlerinin ateşkesi ihlal etmesine ve devam eden saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah, Atşit al-Kusayr ile Deir Siryan kasabaları arasında yeni inşa edilen bir yolda işgal ordusuna bağlı bir birliğe ani saldırı düzenlediğini ve teyit edilmiş kayıplar verdirdiğini duyurdu. Ayrıca Deyres Siryan kasabasındaki Hallat el-Raj'da bulunan bir işgal askeri aracı da ani bir operasyonla hedef alınarak isabetli bir atış gerçekleştirildi. Hizbullah savaşçıları, Deyres Siryan kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deyres Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D-9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel ekonomiyi derinden sarsarken, krizin yarattığı kaosu fırsata çeviren belirli sektörler devasa kazançlar sağlıyor. Özellikle petrol ve gaz piyasalarındaki aşırı dalgalanma, Avrupalı enerji devlerinin ticaret kollarını harekete geçirerek kârlarını katlamalarına olanak tanıdı. Shell, BP ve Total Energies gibi şirketler yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç bildirdi. ABD'li rakipleri de yükselen enerji fiyatları sayesinde yılın geri kalanı için oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Enerji arzındaki aksamalar bir yandan halkın bütçesini zorlarken, diğer yandan küresel piyasalarda işlem yapan bu devlerin bilançolarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor. Finans dünyasındaysa Wall Street bankaları, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma telaşından büyük kazanç sağladı. Aralarında JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da bulunduğu büyük altılı olarak bilinen bankalar, sadece 2026'nın ilk 3 ayında yaklaşık 48 milyar dolar kar açıklayarak piyasadaki işlem hacmi patlamasından beslendi. Savunma sanayisi de bölgedeki güvenlik tehditlerinin artması ve devletlerin mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacıyla rekor siparişler almaya devam ediyor. Lockheed Martin ve Beijing Systems gibi firmaların sipariş defterleri dolup taşıyor. Savaşın meydana getirdiği enerji krizi, dolaylı olarak yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara olan talebi de beklenmedik bir hızla artırarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin büyümesini de tetikliyor. Dünya genelinde temel gıda maddelerinin uluslararası fiyat hareketlerini izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü son raporunu yayımladı. Gıda fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %1,6 artış göstererek 130,7 puana yükseldi. Bu rakam, küresel piyasaların Şubat 2023'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Rapora göre fiyatlardaki yükselişin arkasında yalnızca tarımsal faktörler değil, derinleşen jeopolitik krizler yatıyor. Örgüt, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu lojistik aksaklıklar, Nisan ayındaki artışın temel yakıtı oldu değerlendirmesinde bulundu. Bitkisel yağlar, %5,9'luk sert bir artışla son 21 ayın zirvesine ulaştı. Ham petrol fiyatlarındaki yükselişin biyoyakıt talebini artırması, yağ fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Et ürünleri %1,2 artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle Brezilya'daki kısıtlı arz, sığır eti fiyatlarını zirveye taşıdı. Tahıllar, ABD ve Avustralya'daki olumsuz hava koşullarının etkisiyle %0,8 değer kazandı. Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tarımsal üretime olan dolaylı etkisi oldu. Boğaz'daki geçiş risklerinin enerji ve gübre maliyetlerini tırmandırması, çiftçilerin 2026 üretim planlarını değiştirmesine neden oluyor. Artan gübre maliyetleri nedeniyle çiftçilerin daha az gübre isteyen ürünlere yönelmesi, stratejik bir ürün olan buğdayda üretim risklerini artırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2026 yılı dünya buğday üretimi tahminini bir önceki yıla göre %2 azaltarak 817 milyon tona çekti. Bahar aylarıyla birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Dada ilçesine bağlı Korçuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlenlerinin ardından İstanbul'a tekrar geri döndü. İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Koççuaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da Kırım-Kongo kanamalı ateş vakaları kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalım'ın ifadesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ve iddialar ortaya çıktı. 2023 CHP kurultayı öncesi CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, 200 bin lirayı Manisa'daki evinin yakınında poşet içerisinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özgür Özel'in Demirkan adlı arkadaşına teslim ettiğini belirtti. Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüşmeler yaptığını ve destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Yalım, Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini aktardı. Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalım, fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabımdan ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim dedi. Yalım, belediyeye ait bir araç için yaklaşık 25 bin euro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği araç içinse yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşak sporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi. 24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 27 Mart'ta tutuklanmış, sonrasında CHP yönetimi kendisini partiden ihraç etmişti. Başıboş köpek saldırıları can yakmaya devam ediyor. Van'ın Muradiye ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı. Muradiye Belediyesi sınırlarındaki Gönderme Mahallesi'nde başıboş köpekler 11 yaşındaki Yuzarsif Acar'a saldırdı. Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, torununun 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yine Van'da köpek saldırısı yaşanmış, 5 yaşındaki Hamza isimli çocuk hayatını kaybetmiş, kuzeni de ağır yaralanmıştı. ABD yönetimi İran'la yaptığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Amerika Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki İran limanına ilerleyen iki tankerin, George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de çarşamba günü vurulduğu ifade edildi. Boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği kaydedildi. askeri bir kaynak Teslim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tankerlere yönelik düşmanca saldırının ardından İran Deniz Kuvvetleri'nin ateşkes ihlaline ve ABD terörizmine karşılık verildiğini belirtti. Kaynak, bir süre ateş teatisinden sonra şu anda çatışmaların durduğunu ve ortamın sakin olduğunu söyledi. Amerikalıların yeniden Fars Körfezi'ne girmeye kalkışmaları halinde kesin bir karşılık verileceğini kaydeden askeri kaynak, bölgede bu tür çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin hala mevcut olduğuna dikkat çekti. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani ise ABD saldırganlığını Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupla şikayet etti. İrevani mektupta, ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri eylemlerinin devamının sonuçları felaket olabilir, bölgenin çok ötesine yayılabilir ve uluslararası barışla güvenliği zayıflatabilir. Bunun tam sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır ifadeleriyle uyardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Hak, paylaştığı raporla Batı Şeria'da yaşanan zorla yerinden edilme vakalarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporlarını paylaşan Hak, Mayıs'ın ilk haftasında Siyonistlerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Hak, geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi ifadesini kullandı. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde saldırı, baskın, alıkoyma, yıkım, zorla yerinden etme politikası, bölgede yaşananların yalnızca operasyon değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğunu gösteriyor. Ülkçü Siyonist işgal rejiminin sözde Maliye ve Ulusal Güvenlik Bakanları Bazelel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki işgalin büyütülmesi için Filistinlilere yönelik baskının artırılması için savaş suçlusu Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Netanyahu ise geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde işgal birimlerinin genişletileceğini açıklamıştı. Abluk altındaki Gazze şeridinde ateşkes adı altında soykırım saldırıları sürerken, garantör ve uluslararası kurumların yaptırımlardan kaçınması, Siyonist işgalcileri cesaretlendiriyor. İşgal ordusu yine Gazze'nin farklı sivil bölgelerine kara ve hava saldırıları düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son saldırılarda biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor. 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuraları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuraları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar, omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
0: Haberleri dinlediniz.

uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri, istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar. Ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı. Nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak.

gün akşamlıdır, unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi. Onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye. Onun hatırına var secdeye. Vakit akşam. Akşam namazı vakti.

özlemiyle kavrulduk. Vuslatadır feryadımız, çilemizle yoğrulduk. Gel de bitsin hazanımız, sen gittin biz kaybolduk.

Son 10 gün. Okuduğumuz bütün kitapların, edindiğimiz onca bilginin, duyduğumuz ve gördüğümüz, gördüğümüzü sandığımız hadiselerin, edindiğimiz nice tecrübelerin bize yardımcı olmadığı, olamadığı zamanlar vardır. Kapkaranlık, kas katı bir bulutun içerisinde sıkışıp kalmışızdır sanki. Bırakın dünyanın gidişatını anlamayı, kendi içimizde bile neler olup bittiği bir muammadır. Olabildiğince bezgin ve bedbin, kendimize uzanan yardım ellerini bile göremeyecek kadar kör. Hayata karşı havlu atıp iyice karanlığın dibine doğru yuvarlanıveririz böyle zamanlarda. Oysa o noktaya gelinceye kadar hayatla olan bağımızı ilmik ilmik kendimiz örmüşüzdür. Hızla, aceleyle, ruhumuzu sabırdan mahrum bırakışımızla, kanaat etmemeyle, kibirle, gururla, ihtirasla. Yaşadığımız hayatı tercüme ederken yaslandığımız şeylerin aslında ne kadar da çürük olduğunu birdenbire kavrayıveririz bu karanlık yumağın içerisinde. İşte tam da karanlığın dibini bulmuşken birden kendi ellerimizle ördüğümüz hapishanenin tavanından belli belirsiz sızan ve çoğu zaman nereden geldiğini bile anlayamadığımız incecik bir ışık hüzmesinin içimizi yavaş yavaş ısıttığını fark ederiz. Bu ışık bazen cılız sesiyle sokakta yorgun argın simit satan çocuğa geçmişte verdiğimiz bir bardak serin su, bazen bir hastanın terli alnına Fatiha okurken koyduğumuz elimiz, bazen kederli bir dostu hiç konuşmadan dinlediğimiz ve yarasına bir tebessümle merhem olduğumuz geceden kalan bir parıltı, bazen yakacak bulamadığımız ve ısınamadığımız bir günün sabahı, cam kenarına tüneyen titrek bir serçeyle o gün paylaştığımız kuru ekmek, kimi zaman ne kadar yorgun da olsak, çocuğumuzun mütebessim yüzüne aynıyla mukabele edebildiğimiz nadide bir an. Kimi zaman da bir sandalyede geçmişiyle hesaplaşan yorgun ihtiyarın bir anlık can yoldaşı olmaktır.

o ışık yükselir. Yükselir ve o güne dek belki fark etmediğimiz itidal olur, istikamet olur, sabır olur, tevekkül olur. En nihayet koskocaman bir güneş kaplar ruhumuzu. Sonra sağ yanımızdan bir fısıltı işitiriz. Vaktin daraldığını ama nasıl bir tövbe için geç olmadığını söyler kulağımıza. Bundan sonra kuracağımız her cümleyi, ne zaman biteceğini bilemediğimiz hayatımızın son paragrafını ışık dolu kelimelerle aydınlatmak için yazmaya başlarız. Zenginliğine rağmen aradığı huzuru bir türlü bulamayan adam, bir bilgenin önünde diz çöküp yalvarmış. ''Lütfen bana yardım edin. İrfan nedir? Ben onu nasıl bulurum? Zenginliğim, malım, servetim, ne gerekirse vermeye hazırım artık. İçimdeki bu susuzluğu, bu yoksulluğu nasıl giderebilirim?'' ''Maalesef'' demiş bilge. ''Çok geç. Keza ölümün sana hızla yaklaştığını görüyorum. 10 günlük ömrün kalmış önünde. Benim yapacağım hiçbir şey yok şimdi. Eğer yanılmışsam bana yine gel.'' Duyduklarına inanamayan adamcağız perişan bir halde evine dönmüş. Karısı ''Ne oldu, niye böyle perişansın?'' diye sorunca adam büyük bir pişmanlık içerisinde cevap vermiş. 10 gün içerisinde öleceğimi öğrendim bugün. Yaptığım hataları, işlediğim günahları nasıl telafi edeceğimi bilemiyorum. O sırada yanında çalışan adamlardan birisi girmiş içeriye. ''Efendim, parayı tahsil edemedim. Adam borcunu ödememekte direniyor. Galiba mahkemeye gitmek en doğru çözüm.'' Adam biraz düşündükten sonra ''Boş ver'' demiş. ''Bende para fazlasıyla var. Yoksa ona nasıl boş verebilirdim ki? Ona borcunu sildiğimi söyle. Paranın keyfini çıkarsın.'' Patronunun bu konulardaki tavizsiz tutumuna alışkın olan adam ne diyeceğini, ne düşüneceğini bilemez halde ve şaşkınlıklar içerisinde evden ayrılmış. Derken adam yıllardır küskün olduğu bütün dostlarını ziyaret ederek hepsinin gönlünü almış. Düşmanlarıyla bile el sıkışarak helalleşmiş. Sonra da servetinin neredeyse tamamını hayır işleri için bağışlamış. Ve ölümüne birkaç gün kala bütün vaktini riyazet ve ibadetle geçirmiş. Son gün gelip çattığında ise dualar ederek mütevekkil bir ruhla ölümü beklemeye başlamış. Bu arada bütün tanıdıkları onun ne denli merhametli ve cömert biri olduğunu konuşuyor, adı her yerde sitayişle anılıyormuş. 11. günün sabahında hala yaşadığını gören adam üstade giderek neden ölmediğini sormuş. ''Sana irfanın sırrını öğretmeni istemiştim.'' ''Anlamadım, bana hiçbir şey öğretmediniz ki.'' ''Söyle bakalım,'' demiş üstad bilerek. ''Son 10 gündür neler yaptın? Kime ne yalanlar söyledin? Kaç tane düşman kazanıp kaç dost kaybettin? Artık harcanacak vaktim kalmadığını düşünüp herkesle barıştım. Servetimi de ihtiyacı olanlara dağıttım. Bundan önce insanlar senin hakkında ne düşünüyorlardı? Bencil, nobran ve merhametsiz biri olduğumu. Ya şimdi? Herkes benim hayırlı bir adam olduğumu söylüyor. Peki bundan memnun musun?'' ''Elbette.'' ''Öyleyse evine dön oğlum. Bil ki her an bu dünyayı terk edebilirsin. Hayatının her gününü şu son 10 günün gibi yaşa. Huzuru hep böyle bulacaksın. İrfan işte budur. Ve siz, son 10 güne girdiğinizi öğrenseniz, siz ne yaparsınız?''

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplama

0: Sanat hep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutunk, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

İkindinin ıslandığını da gördü bu gözler. Yeşil kubbenin gözlerdeki ikramı devam ederken, vakit ikindiye vurur Medine'de. Nakşi Şeyhinin dergahında sessizlik yudumlanır. Buhara pilavına katılan parça etler, zamana düşülmüş veli notu gibidir. Zekeriya Efendi, kemik yok, adeta bir et yığını. Sanılır ki kar taneleri bu yüzden almıştır rengini. Gözüm Zekeriya Efendi'de, kalbim uyuyan çocuk gibi ve kulağım ezanda. Mescid-i Nebevi'de cemaate yetişmek, aşina vakitlere garip vakit girmesin diye ve vakitsiz kararan hava, önce derinden, sonra göklerinden yere inen gürültü. Semayı bir el tutup yırtıyor, evet yırtıyor gibi. Bir başka yerde olsa korku beni yoğurur, ruhumun kemikleri kırılır gibi olur. Ama bir an nerede olduğumu düşündüm. Burası sevgilinin yurdu. Bütün şehirler toplansa bir beden olsa, bu şehir o bedenin latif kalbi olurdu. Kalbimde bir serinlik, rahatlama ve güven. Ne olursa olsun dedik, nasılsa ona yakın. O ki kainatın göz bebeği ve sevgilisi Hakk'ın. Sonra yağmur, bardaktan boşalırcasına değil, semadan boşalırcasına. Ama cemaat, vakit yaklaştıkça yaklaştı. Yağmur dursun demedik. Hatta dedik ki, ıslanıyorsa şu an göz bebeği Medine, biz niye ıslanmayalım? Bu endişe de niye? Ceylan'ın gözlerini hatırlatan seccadem bir taç gibi başımda. Gözyaşıyla ıslatmak nasip olmadı ama ıslansın diye Medine yağmurlarında kendimi attım Şeyh dergahından yeryüzünün en latif kalbi olan Medine'nin kucağına ve yürüdüm, ıslandım, yürüdüm ve ıslandım. Yol boyunca Andalib-i Zişan Efendimiz'i andım. Medine sokaklarında yürüyüp de bir an neredeyim derseniz, aklınıza ilk gelen yeşil kubbe oluyor. Ve annesini arayan çocuk yüreği gibi gözleriniz onu arıyor. Çok şükür yetiştim zamanında davete. Medine'nin saçları ıslanırken yağmurda, o yağmurdan nasip almış seccadem, hala o yağmurların kokusunu taşıyor. Kıldığım namazlarda secdeye uzanınca, Medine yağmurları

Ölümden kurtuluş yoktur insana. Umutlar üstünden geçeriz biz.

Evladu elden kaçarız bir gün. Bu kara

varınca huzuru ferman femaya, hayırla şerleri ölçeriz bir gün, hayırla şerleri ölçeriz bir gün. Ey aşk ölüme hazır ol her an, rehberin hak olsun düsturun Kur'an. Nasılsa senin de gelecek sıran, aklından çıkarma, naçarız bir gün.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresi Live Hospital civarı kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

en doğru kararın sahibi Rabbim. Ey en doğru kelimelerin sahibi. Ey emir veren. Ey hükmü kayıtsız şartsız yerine getiren. Ey hakla batılı apaçık gösteren. Ey hakları zayi etmeyen. Ey hakimler hakimi. Ey hesap günü affına muhtaç olduğum Allah. Sen en doğru kararın sahibisin Rabbim. En doğru kelimeler senindir. Sen emir veren. Sen hükmü yerine getiren. Sen hakla batılı apaçık gösterensin bize. Hakları zayi etmeyensin sen Rabbim.

mi? Yalnız senden yardım dilememi, yalnız sana güvenmemi nasip eyle. Mübarek kelimelerinle senin üzerimize sekinet indiren hidayetini tamamla Rabbim. Rabbim, hüküm senindir. Nihayet sana döndürüleceğiz. O gün bizi merhametinle sarmala. Rabbim, hakem adına sığınırım senin. Kendi aleyhimde bile olsa ne olur? Adaleti ayakta tutanlardan olmamı nasip eyle. Ömrüm boyunca hak sözü söyleyip hakkın yanında olmamı nasip eyle. Hevama uymama, dilimi eğip bükmeme mani ol Rabbim. Hakem adınla. Sen ki yaptığımız gizli açık her şeyden haberdar olansın. Ve hüküm senindir. Hakem adınla sen, beni doğru kullarının arasına kat. Adımı salihlerle an Rabbim. Ey hakimler hakimi, ey hakemler hakemi, dilimi ve kalbimi senin zikrinden ayırma. Ne olur, beni helak olmaktan koru. Senin dostlarınla dost olmamı nasip eyle. Seninle dost olmamı nasip eyle. Ve senin zikrinden ayırma. Ya Rab, yalnızlığımı ve sana olan ünsiyetimi artır. Muhabbeti artır gönlümde. Hükmüne rızayı kalbimden alma asla. Ve mübarek zikrinden beni ayırma. Seninle huzura eren bir nefis bahşet bana. Ya Rab, senden olan nasibimi insanlardan hiç kimseye tercih etmememi nasip eyle. Hakikatler gerçekleştiği gün, sebepler kesildiği gün, kabirdekiler dirildiği gün, göğüslerde olan derlenip toparlandığı gün, sırlar ortaya döküldüğü gün, terazinin neyle hafif olup neyle ağırlaştığını anladığımız gün ve senden başka kuvvet ve yardımcı bulamayacağım gün, işte o gün senin hükmüne, senin takdirine, senin hakemliğine olan kalpten bağlılığımı getirsin meleklerin sana. Rabbim, senden başka hakem aramam. Sen hakemlerin efendisisin. Kitabına iman ederim. Sen bu kitabı kâfi ve şafi olarak indirmişken, beyan edici olarak indirmişken bu mübarek kitabı, senden başka hakem aramam Rabbim. O güzel hakem adınla kitabının hakemliğinden beni ayırma. Huzura eren bir nefis bahşet bana Rabbim. Ve kıyamet günü bütün mümin ve Müslümanları bu müjdeyle çağır yanına. Ey en doğru kararın sahibi! Ey aziz ve celil olan Allah'ım! Diriliş gününde bizi bu müjdeyle çağır. Ve bizi bizden hoşnut olarak cennetine al Rabbim. Amin.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Ve selam.

Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozma.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Seni gören hayran olur sultanım. Cennet bile seninle seyran olur sultanım. Sen ki nuri hüdasın, rahmetsin yere göğe. Yanmışlar hep kapında, reyyan olur sultanım.

derman olur sultanım. Didarına aşıkım, yanmakta ciğerde zar. Ne gün, ne gün gel diye ferman olur sultanım. Nurunun incisidir sema, güneş, ay, yıldız. Sen de küçük bir damla umman olur sultanım. Bütün alem halkının bir sensin tek öncü. Şanını yüce kılan Rahman olur sultanım. Senin kerem kapına koşmada büyük küçük. Ümmetine başka kim mihman olur sultanım. Sana tabi olmayan yarın ruz-i cezada bin defa, yüz bin defa pişman olur sultanım. Bu necat-ı mücrime nazarın erişmezse artık ona her bir şey düşman olur sultanım. Senin gül hatırına nice bin günahkara cennetler ve firdevsler ihsan olur sultanım. Seni sevmeyenlere saadet günü yoktur. Anlarlar kıymetini zaman olur sultanım. Kimin can toprağına nurundan zerre düşse bir Bilal, bir Ammar, bir Selman olur sultanım. Sen Habibi Hüdasın, hiç ümit keser miyim? Miskinlere ihsanın her an olur sultanım. Mucize parmakların çölde sular çağlattı. Bir çalıya el sürsen elvan olur sultanım. Cennetler müştakındır bin türlü ihtiramla. Seni selamlayacak rıdvan olur sultanım. Devletin eşiği güneşten daha parlak. Sana bütün nebiler ihvan olur sultanım. Bir şan ki dile sığmaz, kelamın gücü yetmez. Kaç Süleyman yoluna kurban olur sultanım. Sensin mülkün seyyidi, alemin tek rahmeti. Şanlına şanlar katan Sübhan olur sultanım. Nurunun incileri cennetin ziynetidir. Orada dertler kederler nihan olur sultanım. Sen nasıl şanlıysan senin vezirlerin de Sıddık gibi bir şahı cihan olur sultanım.

Olmuyor kardeşim, olmuyor. Şair olmak çok zormuş inandım. Yakışmaz bize yenik düşmek derdin ona da. Ama veya oysa yenildim işte. Hem de en onulmaz biçimde. Başım dik değil insanlar arasında. Ne yüreğim kavi, ne ayağım seyirtken. Ne özlemim kaldı, ne özlediğim. Tükendim, bittim anlayacağım. Bıktım hayatı beceriksizce yaşamaktan. Beylik sloganlardan, mürai merhabalardan. Ne dava haramisi, ne entelektüel sanat çığırtkanı, ne ütopya devşirmeni. Hepsi insan olabilmek içindi çabamın veya insan kalabilmek için. Gidiyorum. Yüreğimde pörsümüş bir yığın hüzün. Yarına taşıyamadığım mavilikler. Didiklenmiş sevdam ve insanlık onurumla. Gidiyorum, kördüğüm iklimlerin gri öpüşlerinden, şaşı bakışlarından, sahte gülücüklerden, yalan tevazulardan, hesaplardan kaçarak uzağa, uzaklara, kendime dönüyorum. Gidiyorum, şimdilik. Ellerimde rengarenk bulut harmanı, örtülmemiş yüz hatlarımla, alın çizgilerimin en soylu isyanıyla. Sen yaşamana bak, şöhret ve para taşlarıyla öğüt yüz akını. İdiş et bakarını, insanlar da vurulur mihenge. Son gülen iyi güler, unutma. Gidiyorum, vaveyla istemem arkamdan. Ne alkış ne kargış, yenilmek bize yakışmaz. Bil gene de. Karanlığa akça sözüm, karaya ak yüreğim olsun istedim. Olmadı, yapamadım, yenildim işte. Gidiyorum, hoşça kal, hoşça kal.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Tarihi mekanlarımız. Gaziantep'in sokaklarında yürürken aslında geçmişin izinden yürürsünüz. Bir sokağa dönün, karşınıza binlerce yıllık tarihi bir eser çıkar. Bazen tarihin kuytu köşelerine bir ziyaret yapacağız, bazen de şehrimize özgü minarelerden yankılanan ezan-ı şerifi takip ederek tarihi camilerin içinde zaman yolculuğuna çıkacağız. Birçok camimizi ve tarihi mekanlarımızı bu programda tanıyacağız. Recep Fidancı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihi Mekanlarımız, Kervan FM'de. Tarihi Mekanlarımız başlıyor.
9: Selamun aleyküm, hayırlı vakitler. Kıymetli Kervan FM dinleyicileri, Tarihi Mekanlarımız programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Evet, Gaziantep'in tarihi mekanlarını geziyoruz. Her hafta farklı bir mekandayız. Farklı güzel bir şah eserin önündeyiz. İnşallah bu hafta da güzel gözde bir mekanda olacağız. Gaziler Caddesi'ne yakın bir bölgedeyiz şu an. Gaziler Caddesi'nde Gaziantep'lerin çoğu bilir diye düşünüyorum. Hacı Veli Camisi'ndeyiz. Küçük ama ihtişamıyla, küçüklüğüyle birlikte ihtişamıyla duran bir cami. Hacı Veli Camisi işlek bir cadde üzerinde. İki kapısı mevcut. Tabii biz şu an avludayız. Avlu kısmında ana girişin biraz daha büyük olduğu bir kısım, cadde tarafına bakan kısım da orası zaten. Bundan dolayı diğer kısım biraz daha böyle sokak tarafına çıkıyor. Orası da aslında günümüzde özellikle de giyim sektörünün, toptancıların bulunduğu bir bölge. Hatta Antepliler arasında avrat pazarı diye bilinen, ki önceden çok öncesinden anlatılanlara göre burada kadınların ticaretle uğraştığı, alışveriş yaptığı bir mekan olduğu için burası da bu şekil biliniyor ve böyle kalmış. Hatta şu an toptancılara gelen, şehir dışından gelen ticaretle uğraşan insanlar da burayı bu şekil biliyorlar. Bundan dolayı bu cami konum olarak kalabalık bir yerde, işlek bir mekanda. Çünkü caminin bulunduğu yer itibariyle yakınlarında birkaç cami olmasına rağmen caminin normal vakit namazlarında cemaat sayısı fazla oluyor. Tabii cami küçük aslında. İç kısma da geçeceğiz. İçerideki izlenimlerimizi de aktaracağız inşallah. Avlusundan başlayacak olursak, dediğimiz gibi biz cadde tarafından girdik. Girer girmez tam karşımızda daire şeklinde değil de böyle uzunlamasına bir şadırvanla karşılaştık. İki tarafta da böyle çeşmelerin olduğu, özellikle de cuma günleri kalabalık olan cemaat sayısına karşın hem abdest alma yeri hem lavaboların olması vatandaşlar için güzel bir imkan, güzel bir kolaylık. Değerli dostlar, girişin sağ tarafında hemen alt tarafa doğru inen bir merdiven var. Orası özellikle yani dışta olmaması, böyle altta olması için özel olarak yapılmış herhalde. Ki o kısım da sonradan onarımlardan geçmiş Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından. Abdest yerleri iki tarafta hem kadınlara hem erkeklere yönelik iki ayrı yerde tahsis edilmiş. Üste yine şadırvanların olması. Ve cami aslında avlu olarak tek kat değil, yani tek düz bir şekilde yapılmamış. Girerken ana girişten özellikle girer girmez sağ taraftan böyle bir iki basamak yukarıya doğru çıkacak şekilde caminin tam karşısında duvar dibinde böyle gerek camiyi izleme noktasında gerek orada oturup dinlenme noktasında banklar mevcut. Özellikle de çarşıda olması hasebiyle farklı bölgelerden gelip de çarşıda alışverişiyle uğraşan insanların hem vakit namazlarında namazlarını kılabilecekleri hem de oturup dinlenebilecekleri bir mekan. Bundan dolayı böyle camiler dediğimiz gibi vakit namazlarına biraz daha kalabalık oluyor. Aslında bunun şöyle bir etkisi de var. Burada esnafların çok olması, özellikle de giyim sektörüyle uğraşan toptancıların, toptancı esnafların çok olması hasebiyle vakit namazlarını camide eda etmeleri güzel. Bu geçmişten gelen bir şey. Bu bölge yıllardan beri ticaretle uğraşan Gaziantep'in en işlek olduğu bölgelerden birisi olduğu için cami cemaati de genelde öğlen, ikindi ve akşam namazında biraz daha fazla, yani sabah ve yatsıda sayı çok düşüyor. Buraya yakın bulunan evlerde kalan vatandaşların vakit namazları, yani sabah ve yatsıya geldikleri bir cami. Cami konum olarak diğer camilere yakın olmasına rağmen yine de sayı azlığı yok. Yani insanların geçmişten beri camiye ilgileri var. Oturup vakit geçirdikleri, rahatlıkla abdest aldıkları, farklı bölgeden gelmesine rağmen hem kadınlar için de ayrı bir yer tahsis edilmiş. İç kısmında birazdan ondan da bahsedeceğiz inşallah. Caminin tarihine bakacak olursak, evet, Hacı Veli Camisi ilkin bir mescit olarak inşa edilmiş. Tabi 1645 yılında. Daha sonra 1690 yılında minber ekleniyor ve cami haline getiriliyor. Aslında Hacı Veli Camisi'nin şu anki konumu 1912 yılında bir bütün olarak yenileniyor. Tabii 1912 olmasına rağmen nereden baksanız 107 yıllık bir tarihi. Tabii bu 1912 yılını baz alaraktan hesapladığımız bir tarih. Normalde ilk olarak mescit olarak inşa edildiği tarih 1645, camiye çevrilmesi 1690 ve bir bütün olarak böyle yenilenmesi, günümüz şeklini alması da 1912 yılında yapılıyor. 2018 yılında Gaziantep'teki birçok camide hem 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından camilerde bir onarım söz konusu. Hacı Veli Camisi de bu camilerden bir tanesi ve bazı yerlerinde onarımları görmek mümkün. Tabii camiye iki kapıdan geçiliyor. Dediğimiz gibi birisi geniş bir kapı caddeye bakıyor. Diğer kısımda sokağa bakan kısım. Bundan dolayı caminin girişinden hemen baktığınız zaman dikdörtgen şekliyle yapılmış bir cami. Minare kısmı hakeza ayrı bir işçilik kullanılmış ve camide diğer tarihi camilerde olduğu gibi sade taş işletmeciliği kullanılmış. Bunlar da yine bir mimari ölçü içerisine yapılmış. Çünkü sadeliğin de aslında bir mimariliği vardır. Bunları özellikle de tarihi camilerde görüyoruz. Değerli dostlar, biz avluluk kısmını anlattık. İnşallah iç kısmına da geçeceğiz. Caminin içerisindeki izlenimlerimizi de size aktaracağız.

Kıymetli Kervan FM dinleyicileri, şu an Hacı Veli Camisi'nin iç kısmındayız. Caminin küçük olduğunu avluda da belirttik aslında. Tabii genelde tarihi camilerde avlu ve caminin iç kısmı orantılı olurdu. Hacı Veli Camisi biraz daha farklı. Yani avlusu geniş. Hem uzunluk olarak hem genişlik olarak. Hatta ana girişten girdiğimiz zaman hemen üst tarafa doğru böyle bir iki basamağın yapılması ve oradan caminin duvar kısmının dibinde oturma yerlerinin olması avlu kısmının genişliğini gösteriyor aslında. İç kısmı da zaten küçük olmasının sebebi cami 1645 yılında bir mescit olarak inşa edildiği için sonradan camiye dönüştürülüyor, minber kısmı eklenerekten. Daha sonra yine 1912 yılında cami bir bütün olarak yenileniyor. Bundan yaklaşık 107 yıl önce, o da eski bir tarih aslında, ta ilk mescit olarak yapıldıktan sonra da. Bundan dolayı biraz küçük bir şekilde dikdörtgen bir biçimi var iç kısmının da avluyla orantılı olaraktan. Ve dikkatimizi bir çeken bir şey oldu. Kubbe kısmı yok. Hacı Veli Camisi'nin kubbe kısmı yok. Tavan komple bir bütün olarak ahşap işlemeciliği kullanılarak yapılmış. Yine tarihi camilere giderken hemen girişin üst tarafında böyle ek bir bölüm olurdu genelde. Duvara monte edilmiş şekilde müezzin kısmının olduğu. Ama şu an Hacı Veli Camisi girerken sol tarafta bir bölme, küçük bir tahta üst böyle bölme olarak yapılmış. Tabii merkezi olması hasebiyle belirtmiştik aslında. Hacı Veli Camisi kadınlara yönelik de bir bölme tahsis edilmiş. Ve o da aslında şöyle, caminin ana girişinden önceki kısımda bir giriş mevcut ve bu giriş kısmına baktığınız zaman farklı bir kapıdan kadınlara yönelik de bir kısım tahsis edilmiş. Hacı Veli Camisi genel olarak baktığımız zaman dışıyla içiyle çok sade bir cami, tek parça olması hasebiyle de küçük, ama bulunduğu yerdeki vatandaşların da camiye gelip namaz kılmaları noktasında yeterli bir alana sahip. Çünkü tarihi camilerin birbirine yakın olması hasebiyle mesela bir 30-40 metre arka tarafında Elmacı Pazarı'nın olduğu tarafa özellikle Hacı Nasır Camisi var. Yine bir 30-40 metre ilerisinde Gaziler Caddesi'nin olduğu tarafa doğru gittiğimiz zaman Hüseyin Paşa Camisi'nin olması, bu yakınlık derecesi aslında camiler küçük olsa da bulunduğu yerde günümüzde Gaziantep'in nüfusunun artmasına rağmen sayıyı karşılayabiliyor. Bundan dolayı iç kısmındaki sadelik aslında yeterli bir kapasitedir. Bir defasında, çünkü cuma vaktinde de burada geçerken, cuma namazını eda ederken avlu kullanılıyor. Avludaki çadırlar sayesinde hava yağmurlu da olsa, güneşli de olsa çok rahat bir şekilde avlusu da böyle yeterli oluyor. Kalabalıklığa rağmen, evet, bu da aslında geçmişten beri insanların camilere verdiği önemin günümüze kadar gelen bir bereketidir diye yorumlayabiliriz değerli dostlar. Taşlar her zamanki gibi krem rengi, siyah taşlar kullanılmış. Kubbe kısmı olmadığı için dediğimiz gibi sade, düz bir ahşap işlemeciliği kullanılmış. Zaten aslında bu sade krem taşlara uyumlu bir ahşap kullanıldığı için cami bir bütün olarak iç kısmına baktığınız zaman renk uyumluluğu ve mimari uyumluluğu görmek mümkün. Mihrap kısmı sade bir şekilde, zaten minber kısmı da sonradan ekleniyor, camiye dönüştürülüyor. Baktığımız zaman iki taraflı minber kısmında oturma, cumadan önceki vaazın ve hutbenin okunduğu kısımlar için söyleyebiliriz. Tabii oraya çıktığınız zaman normalde merdiven yok gibi gözüküyor ama katlamalı merdiven kullanılmış. Bu katlamalı merdiven çok değil, 2-3 basamak olacak şekilde. Yerden yüksekliği yaklaşık bir 1 metreye yakın.
Ama iç kısmından ahşaptan bir katlamalı merdiven olduğu için imam minber kısmına çıkmadan önce o merdiven açılır. Tekrar indikten sonra merdiven kapatılır ve en öndeki safa herhangi bir engel teşkil etmeyecek şekilde yapılmış. Küçüklüğüyle güzel bir görünüm veren Hacı Veli Camisi gerçekten görülmeye değer bir cami. Sizleri buraya da davet ediyoruz. Gelip görmenizi istiyoruz. Ziyaret etmenizi istiyoruz. Aslında merkezi olduğu için muhakkak gerek Gaziler Caddesi tarafından olsun, gerek çarşının diğer bölgelerinde olsun, Elmacı Pazarı olsun, Karagöz bölgesi olsun, hepsi buraya yakın olduğu için bu taraflara olur da işiniz düşerse bir vakit namazını burada eda etme fırsatını yakalayın bulun derim yani. Çünkü hem ziyaret edilecek hem de rahatlıkla namaz kılınabilecek güzel bir mekan. Bu vesileyle inşallah programı burada da nihayete erdireceğiz. Haftaya Gazi şehrimizin böylesi güzel bir memleketin güzel bir tarihi mekanında sizlerle oluncaya dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.

0: Kervan FM reklamlar. Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
6: Abdullah Aslan, Doğru Haber. Bu kadar sorunun içerisinde bir de köpek saldırıları. Yazılması gereken çok sorunumuz var. Sorunların üstesinden gelebilmek için konuşmak, tartışmak lazım. Terörsüz Türkiye süreci yanında özellikle adli vakalarla ilgili de tartışmalar dikkatlerden kaçmıyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili verilen kararların vicdanları tatmin etmediği görülüyor. Umarım dosyanın yeniden ele alınması kararlaştırılır. Rojin kaba iş cinayetiyle ilgili sır perdesi hala aralanmadı. Daha yeni 2 ile 3 gün önce Rojin'in kaldığı yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri olabileceği hususunda soruşturma izni verildi. Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararı itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Bu da olumlu bir gelişme oldu. Gülistan Doku davasında peş peşe tutuklamalar oldu. Ancak o olayda hala aydınlatılmayı bekliyor. Elhasıl sorunlar bir değil ama özellikle şu başıboş köpek sorunuyla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Şu köpek sorunu her bir vahşet sonrası birkaç gün tartışılıyor ve ardından gündemden düşüyor. Sorun çözülmeyince de toplum olarak aynı vahşetlerle yüzleşmeye devam ediyoruz. Köpekleri tartışınca birileri hemen bizi hayvan düşmanı ilan edebilir. Ancak öyle değil. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Hadisi şerifi mucibince hareket edilmesi gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Özellikle de bu sınıf hayvanlarla sanki bir sorunumuz varmış diye de anlaşılmasın. Burada eğer bu vahşete sebebiyet veren köpekler değil de tavuklar olsaydı, emin olun biz tavukları konuşurduk ki bir ara kuş gribi vakalarında bunları tartışıyorduk. Öyle mesele özellikle bir kısım hayvan düşmanlığı falan değil yani. Ortada halledilmesi gereken bir sorun var ve bu sorunun temelinde de sokakta başıboş kümeleşen köpekler var. Köpeklerin parçaladığı çocukların, yaşlıların hakkını savunmak hayvan düşmanlığı değil, insan olmanın gereğidir. Konunun çözülemeyişinin sebebi her ne olursa olsun köpeklerden yana tavır takınan lobiler olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. İki insan arasındaki anlaşmazlıklarda bile saldırgan tarafa yönelik tedbirlerin alınması bir sorumluluksa ve saldırganın engellenmesi hukuki, insani ve toplumsal bir gereklilikse köpeklerin bu saldırganlıklarıyla ilgili de tedbirlerin alınması bir zorunluluktur. Bu konuda mesafe alınamıyorsa ve alınan alınacak tedbirlere gözü kapalı birileri aşırı tepki verip bir çözüm de sunmadan saldırıyorsa burada başka bir rant meselesi vardır demektir. Sektörün yıllık finansal hacminin 460 milyar lira üzerinde olduğu ifade ediliyor. Belediyelerin özellikle bu konudaki sorumlulukları unutulmamalıdır. Malum olduğu üzere en son Van'da köpekler yine çocuklara saldırmıştı. Saray ilçesi Kazımpaşa mahallesinde amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö. oyun oynadıkları sırada köpeklerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda vefat eden Hamza Özsoy gözyaşları arasında toprağa defnedildi. Yaralı A.Ö.'nün tedavisi ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. İlginçtir ki bu vahşet sonrası bile saldırgan sürü köpeklerle ilgili bir işlem yapılmamış ve ailenin köpeklerin yine evlerinin etrafında dolanmalarına yönelik isyanları olmuştu. Kısacası bu kadar sorunun içerisinde şu köpek sorunu da çözülmeyi bekliyor. Buradan da uyarmış olalım.
7: Abdullah Kavan, Doğru Haber. 80'li yıllardan günümüze nüfus planlaması. 80'li ve 90'lı yılları yaşayanlar iyi hatırlayacaktır. O yıllarda bir sağlık ocağına ya da hastaneye gidildiğinde hemen her duvarda aynı afiş dikkat çekerdi. Bir babanın sırtında çocuklarla dolu ağır bir küfe vardı ve baba bu yükün altında ezilmiş şekilde tasvir edilirdi. Bu görselle nüfus planlaması mesajı verilmekte, ikiden fazla çocuk sahibi olmanın aile için büyük bir yük olduğu düşüncesi işlenmekteydi. Nüfus konusunda dayatılan bu politikalar yerli ve milli olmaktan uzak küresel projelerin farklı ülkelere uyarlanmış haliydi. Oysa bu durum bizim gibi birçok ülke açısından uzun vadede ciddi bir felaket senaryosunun habercisiydi. Nitekim 1980'li yılların Türkiye'sinde devlet toplumun çekirdeği olan aile yapısını dönüştürmeye yönelik yoğun bir kampanya yürüttü. İnsanların kaç çocuk sahibi olması gerektiğine dair yönlendirmeler yapıldı. Uzun yıllar süren bu propagandanın sonucunda çok çocuklu aile modeli yerine iki çocuklu aile modeli toplumda yaygınlaştırıldı. Bugünse gelinen noktada yalnızca az çocuklu değil, çocuksuz aile modelinin de yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Türkiye'nin nüfus yapısında artık tehlike çanları çalmaktadır. Hatta nüfusun yaşlanması sorunuyla uzun yıllardır mücadele eden Avrupa ülkelerinin bile gerisine düşme riskiyle karşı karşıyayız. Avrupa ülkeleri bu sorunu aşabilmek için sistemli göç politikalarına yönelirken bizler de benzer bir tabloyu daha yoğun şekilde hissetmeye başladık. Nüfus istatistikleri meselenin vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye'de 2014 yılında yaklaşık 1 milyon 351 bin bebek doğarken 2025 yılında bu sayı 800 binin altına düşmüştür. Nüfus artış hızındaki bu ciddi gerileme uzun vadede toplumun yaşlanmasına, üretim gücünün zayıflamasına ve ekonomik dengenin bozulmasına yol açabilecek büyük bir risk taşımaktadır. Çünkü bir ülke için en büyük zenginlik genç, dinamik ve üretken bir nüfustur. Bununla birlikte evlenme yaşı yükselmekte, çocuk sahibi olma oranı ise her geçen yıl daha da azalmaktadır. Bu nedenle toplum olarak geleceğimiz adına ciddi çözümler üretmek zorundayız. Neyi eksik bıraktık sorusunu samimiyetle sormalıyız. Bugün nüfus artışını teşvik eden kampanyaların başlatılması önemli ve gerekli bir adımdır. Ancak yalnızca ekonomik teşviklerle ve doğum izninin artırılmasıyla bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. Bunun yanında evliliği ayakta tutan manevi değerlerin güçlendirilmesi, çocuk sahibi olmanın ve nesil yetiştirmenin kültürel ve inançsal boyutunun toplum hafızasında yeniden canlı tutulması gerekmektedir. Kalıcı çözüm sadece kısa vadeli ve lokal politikalarla değil, aileyi koruyan manevi dinamiklerin eğitimden sosyal hayata kadar toplumun merkezine taşınmasıyla mümkündür. Yarım asırdır aile yapısını zayıflatan anlayışların etkisi bugün daha net görülmektedir. Kendi öz değerlerinden uzaklaşan toplumlar ciddi sosyal ve demografik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle güçlü bir gelecek için aileyi, evliliği ve bunun harcı olan maneviyatı toplumun en temel meselesi haline getirmek zorundayız.
8: Esma Akbalık, Doğru Haber. Bir haram, bir cennetin kaybına sebep olabilir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemizin cennetteki yasak meyveden yemeleri, insanlığın ilk intihanı olan yasakları çiğnemenin cezasını, Hazreti Adem ve Havva annemiz üzerinden kıyamete kadar gelecek tüm Ademoğullarına bir ders mahiyetindedir. Yani Allah'ın kulları helalle yetinmeyip harama meylederlerse, verilen cennet nimetleri, huzur, eşler ve nice nimetler onlardan alınır. Aslında insanlık tarihi, o gün yalnızca bir meyvenin hikayesine şahit olmadı. İnsan ilk defa nefsinin arzusunu ilahi emrin önüne koydu. Şeytanın insana ilk öğrettiği şey de buydu zaten. Elindekini küçümsemek ve yasak olana göz dikmek. Bugün çağ değişti belki ama insanın imtihanı değişmedi. Modern dünya insana sürekli daha fazlasını fısıldıyor. Daha çok kazan, daha çok tüket, daha çok haz al, daha çok israf. Canının istediği her şeyi yaşa. Fakat insanlık bugün tarihin en büyük manevi yorgunluklarından birini yaşıyor. Çünkü helal dairesi terk edildikçe bereket ve huzur da yeryüzünden çekiliyor. Bugün haram yalnızca sofralara girmiyor artık. Evlere giriyor, kalplere giriyor. Ekranlardan gözlere, gözlerden ruhlara akıyor. Bir haram kazanç uğruna insanlar gecelerini kaybediyor. Bir haram ilişki uğruna yuvalarda ağlıyor. Bir haram bakış yüzünden kalpler kirleniyor. Faizle büyüyen mallar artıyor belki ama huzur eksiliyor. Gösteriş çoğalıyor ama samimiyet azalıyor. Sonra insanlar dönüp şu soruyu soruyor. Neden mutlu değiliz? Neden huzurumuz yok? Çünkü haramın en büyük cezası bazen ahiretten önce dünyada başlar. İnsan fark etmeden içindeki huzuru kaybeder. Kalbi daralır. Duasının tadı kaçar. İbadetten lezzet alamaz. Aynı sofrada oturan insanlar birbirine yabancılaşır. Bugün nice evler maddi olarak büyüdü ama manevi olarak çöktü. Çünkü helal azaldığında sadece bereket gitmez. Merhamet de çekilir, muhabbet de eksilir. Oysa Allah kulunu mahrum bırakmak için değil, korumak için haram koymuştur. Çünkü insan bazen istediği her şeye sahip olduğunda değil, nefsine dur diyebildiğinde kurtulur. Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne inişi, bu yüzden sadece geçmişte yaşanmış bir kıssa değildir. O hadise, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa verilmiş ilahi bir ikazdır. Bir tek haram, insanı kendi cennetinden edebilir. Bazen bir ailenin cenneti huzurdur. Bazen bir gencin cenneti temiz bir kalptir. Bazen bir toplumun cenneti iffettir, adalettir, helal lokmadır. Ve haram, dokunduğu her yerde önce bereketi yakar. Bu yüzden mümin için gerçek zenginlik, çok şeye sahip olmak değil, Allah'ın razı olduğu bir hayat tarzı yaşayabilmektir. Çünkü helal, az olsa da kalbi doyurur. Haramsa, çok olsa da insanın ruhunda kapanmayan boşluklar bırakır.
7: Rabbim bizlere razı olduğu bir hayat modeli bahşeylesin. İnşallah. Nefsimizi ve nesillerimizi her türlü haram ve günahtan fersah fersah uzaklaştırsın. Bizi bize bırakmasın. Ve selam. Kenan Çaplık, Doğru Haber. Unutulan Gazze. Gazze'de sözde bir ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkes sürecinde ülkemiz de dahil birçok devlet garantör olarak yer aldı. Ancak Siyonist işgal rejimi tek bir gün bile bu ateşkese uymadı. ABD başta olmak üzere neredeyse bütün garantör ülkeler sadece Hamas'ın silah bırakmasını isteyerek artık Siyonist işgal rejiminin sürdürdüğü katliamları kınamaya gerek bile duymamaktadırlar. Gazze'ye yönelik bombalama ve katliam hiç durmaksızın sürdürülürken açlık, susuzluk ve ilaçsızlıktan insanlar, özellikle çocuklar ölmeye devam ediyor. 3 yıldan fazladır Siyonist işgalcilere hiç sesini çıkarmayan İslam ülkeleri şimdi de adeta el birliğiyle Gazze'nin sistematik bir şekilde yok edilmesi için Siyonist işgalcilere alan açmaya devam ediyorlar. Unutulan soykırım tekrarlanır diyordu rahmetli Aliya İzzet Begoviç. Bu kaçıncı katliam ve soykırımdır? Peşi sıra İslam ümmetinde uygulanıyor. Milyonlarca mülteci, yüz binlerce ölü ve yaralı yetmezmiş gibi tekrarlanan işgal ve katliamlarla yüz binlerce yeni mülteci yıkılmış yurtlarında acılar, yokluklar ve kimsesizlikler içerisinde ölüm sırasının kendilerine gelmesini bekliyorlar. Şimdi de İran ve Lübnan işgal ve saldırıların hedefindedir. Gazze'deki yıkım ve katliamın aynısı buralarda da sürdürülmekte, binlerce sivil insan öldürüldü. On binlercesi de yaralı, sakat ve ilaçsızlıktan, ölümden daha beter bir halde işkenceyle ölmeleri için operasyonel ve sistematik bir süreç dayatılmaktadır. Günlerdir Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan spekülasyonlar, ABD ve Körfez ülkelerin yalan ve kara propagandaları aslında Gazze'yi unutturma cambazlıklarından başka bir şey değildir. Bir taşla birden fazla hedefin vurulmasının amaçlandığı bu son süreçte Müslümanların dağınıklığı, korkaklığı ve Siyonizme adeta teslim olmuş halleri, Siyonistlerin ve ABD'nin daha gaddarca saldırılar gerçekleştirmelerine zemin hazırlamaktadır. Dünya kamuoyu, Hürmüz Boğazı ve bu boğaz etrafında oluşturulan tartışmaları sürdürürken, Siyonist işgal çetesi Gazze'de katliamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Bununla da yetinmiyor. Lübnan'da tıpkı Gazze'de olduğu gibi katliam ve yıkımlarını çok vahşi bir şekilde sürdürüyor. Burada da Müslümanların tepkisizliği, korkaklıkları ve küfür cephesine yönelik teslimiyetleri düşmanların değirmenine su taşımaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Evet, Gazze'yi unuttuk. Gazze'deki açlıkları, katliamları, çaresizlikleri ve halen çadırlarda aç, susuz ölümü bekleyenleri de unuttuk. Yarın Lübnan'ı, İran'ı ve Yemen'i de unutturacaklar bize. Şii-Sünni, Arap-Fars ayrılığını körükleyecekler. Mezhepçilik fitnesini en üst seviyeye taşıyacaklar ve buna teşne on binlerce piyonu öne sürecekler. Ve Siyonist işgalciler kaldıkları yerden Müslüman kanı dökmeye devam edecek. Sözde Büyük İsrail için bütün İslam beldelerini ateşe vermekten çekinmeyen, hemen her gün bir ülkeye vahşi saldırılar düzenleyen işgal çetesi, hedeflerini gerçekleştirme yolunda kimi İslam ülke idarelerini piyon olarak kullanmayı sürdürmektedir. Bu sözüm ona İslam ülke idareleri de ihanetin en üst boyutunu zelil bir şekilde ortaya koymakta, açlıktan ölen çocukların çığlıklarını duymadıkları gibi işgal çetesinin direktiflerini yerine getirme bedbahtlığını da ortaya koymaktadır. Gazze'de çığlıklara sağır kesilenler şimdi de Lübnan'daki acı ve yıkımı duymak istemiyorlar. İran'daki yıkım ve saldırıları görmek istemeyenler, Sudan ve Somali'deki vahşetlere de sırtlarını dönmeyi tercih etmektedir. Ve kahhar olan Allah'ın bütün bunların hesabını göreceğini ve zerre miskal bir şeyin hesapsız kalmayacağını biliyoruz. Şunu da biliyoruz ki zulüm ebedi olarak devam etmez. Er veya geç yok olmaya mahkumdur. Medet Solmaz, Doğru Haber. Vakıf medeniyetinin sessizliği. Bismihi Teala, vakıf. İyilikte yarışmaktır, en hayırlı olma gayretidir, veren el olmaktır, başa kakmadan paylaşmaktır, içtenliktir, samimiyettir, yardımlaşma ve dayanışmadır. Kısacası vakıf bir toplumun vicdanıdır. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası vakıflar haftası olarak kutlanır. Peki gerçekten hissediliyor mu? Toplumda karşılık buluyor mu? Okullarda yeterince anlatılıyor mu? Ne yazık ki hayır. Oysa vakıf kültürü medeniyetimizin en büyük mirasıdır. Sık sık vakıf medeniyeti deriz. Geçmişten örnekler anlatırız. Ecdadın yaptığı hayır eserleriyle övünürüz. Fakat büyüklerin dediği gibi aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bugün rastgele 10 kişiye sorsak, vakıf nedir, vakıflar ne iş yapar, kaç kişi doyurucu cevap verebilir? Elbette devletin resmi kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü var. Vakıf işlerini düzenliyor, tarihi eserleri koruyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Fakat mesele sadece binaları ayakta tutmak değildir. Asıl mesele vakıf ruhunu canlı tutabilmektir. Çünkü vakıf sadece taş duvarları değil, insanı da ayağa kaldırmalıdır. Bugün vakıflar isterse toplumda fırsat eşitliğine büyük katkılar sağlayabilir. Daha fazla öğrenciye burs verebilir, yurtlar açabilir, aşevleri kurabilir, kimse sizin kapısını çalabilir. Hatta afet zamanlarında ilk sahaya inenlerden olabilir. Yangında, selde, depremde. Millet vakıf elini yanında görmek ister. Çünkü vakıf yalnızca tabelada duran bir isim değildir. Toplumun yükünü omuzlayan bir merhamet hareketidir. Bugün irili ufaklı pek çok vakıf ismi duyuyoruz. Ancak iş icraata gelince aynı yoğunluğu görmek zorlaşıyor. Özellikle eğitim vakıfları üzerinde durmak gerekir. Eğitime yön veren çalışmalar nerede? Gençliği kuşatan projeler yeterli mi? Manevi ve ahlaki gelişimi destekleyen adımlar atılıyor mu? Toplum artık sadece açıklama değil, örnek çalışma görmek istiyor. Bu noktada birçok gönüllü, İslami, insani, STK'ların gayreti dikkat çekiyor. Gece gündüz çalışan insanlar var. Kendini hizmete adayan gönüllüler var. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla koşanlar var. İşte vakıf ruhu tam da budur. Vakıf kültürü paylaşmayı öğretir, merhameti büyütür, toplumu birbirine yaklaştırır. Bu yüzden vakıf anlayışı eğitim sisteminin de merkezinde olmalıdır. Çocuklar yalnızca başarıyı değil, dayanışmayı da öğrenmelidir. Sadece kazanmayı değil, paylaşmayı da bilmelidir. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomiyle değil, vicdanla ayakta kalır. Kalın, sağlıcakla.
9: Sesli makale sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Ay doğdu üzerimize. Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

Kur'an'ı yaşadıkça bir insan ki yenilmez ne kalem ne tüfekle, ne saray sofraları ne bir kuru ekmekle, bir insan ki dünyada korkusuz bir yürekle Allah'a vekil olur Kur'an'ı yaşadıkça. Bir inanç ki sarsılmaz ne tayfun ne tufanla, güçlenir sabır denen en zorlu imtihanla. Bir inanç ki beslenir her nefeste imanla, sonsuzlara tac olur Kur'an'ı yaşadıkça. Bir vicdan ki düşmeden nefsin tuzaklarına, mahşer penceresinden bakar kul haklarına. Bir vicdan ki her çağda zulmün uşaklarına, adaleti haykırır Kur'an'ı yaşadıkça. Bir gönül ki dost olur aman diyen düşmana, şefkati şükran bilir yaratılmış her cana. Bir gönül ki paklanır kin ve kibirden yana, yer ile yeksan olur Kur'an'ı yaşadıkça. Bir huzur ki bozulmaz şeytani şüphelerle, ne tabii afetler ne de başka bir şerle. Bir huzur ki barışır o ilahi kaderle, ruhlara sükun verir Kur'an'ı yaşadıkça. Bir edep ki hayanın gölgesinde barınır, ahlak imbiklerinden süzüldükçe arınır. Bir edep ki namusu servetten önde tanır, ayetlerle yıkanır Kur'an'ı yaşadıkça. Bir hayat ki doyumsuz her mevsimi bir bahar, her baharda bin meyve, her meyvede bin tat var. Bir hayat ki ölümsüz çünkü aslında mezar, bir cennet kapısıdır Kur'an'ı yaşadıkça. Bir sevda ki titretir yürekleri derinden, dağılır kainata Medine göklerinden. Bir sevda ki açılır semalar kaç yerinden, Muhammed ruhu ile Kur'an'ı yaşadıkça. Bir dünya ki ne açlık, ne cinayet, ne savaş, ne kan ağlayan mazlum, ne gözlerde damla yaş. Bir dünya ki ufuklar ağrır yavaş yavaş, sabahlar müjdelenir

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
6: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
7: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
8: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
9: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: 15. cüzün 1. ve 2. hizmini dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: İsra Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 111 ayettir. İlk ayetinde İsra olayından bahsettiğinden bu ismi almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil

bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye, kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur.

0: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını Rab edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
1: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا
0: Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Yalnız bana güvenip dayanın, bana şükredin. Şunu bilin ki, Nuh çok şükreden bir kul idi.

Biz İsrailoğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz.

Onlardan birincisinin vadesi gelince, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ettik de, onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırdılar. Bu, yerine getirilmesi gereken bir vaat idi.

0: Sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla kuvvetlendirdik, sayınızı daha da çoğalttık.
1: İn ahsantum ahsantum li enfusikum ve in asa

İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, onu da kendi aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken, sonraki taşkınlığınızın vadesi gelince, kederinizden suratlarınız asılsın, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve istila ettikleri yeri mahvedip dursunlar diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat ederiz.

Olur ki tövbe edersiniz de Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kâfirlere zindan kılmışız.

0: Gerçekten bu Kur'an, insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Güzel ve makbul işler yapan müminlere, nail olacakları büyük mükafatı müjdeler.
1: وَأَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Ahirete inanmayanlara ise, gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir.

0: Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ayı sildik. Gündüz delili güneşi aydınlatıcı yaptık ki, hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik.
1: وَكُلَّ اِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا
0: Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Her insan yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü önüne açılan bir defter çıkaracağız.
1: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
0: Şöyle deriz ona. Defterini oku. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin.

0: Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa, kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse, başkasının günah yükünü taşımaz. Biz, peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.
1: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً

herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde, oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar dinlemez, fıskı fücura devam ederler. Bu sebeple orası hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz.

hem Nuh'tan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kullarının günahlarını senin Rabbinin görüp bilmesi yeter.

Kim şu peşin dünya zevkini isterse, biz de dilediğimiz kimse hakkında ve dilediğimiz miktarda o dünya zevkini ona veririz. Ama sonra ona cehennemi mekan kılarız. O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır.

Kim de ahireti ister ve ona layık bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse, işte bunların çalışmaları makbul olur.

Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de, Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.

0: Bak nasıl dünyada onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahirette erişilecek daha büyük mertebeler, kazanılacak daha yüksek faziletler vardır.
1: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا
0: Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş, bir kenara itilmiş vaziyette kalırsın.

0: Rabbin şöyle buyurdu. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua et. Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur. Rabbim.

Rabbiniz ruhlarınızdaki duyguları pek iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler iseniz, şunu bilin ki Allah kötülüklerden, özellikle anne ve babasına yaptığı kötü muamelelerden tövbe edenlere karşı günahları çok affedicidir.

Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise, Rabbine karşı pek nankördür.

Eğer elinin dar olması sebebiyle Rabbinden umduğun bir lütfu, bir imkanı beklerken o hak sahiplerine şimdilik ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse onlara gönül alıcı bir şeyler söyle. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki, herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin.''

0: şu kesin ki, Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin, kullarının her halini bilip görmektedir.
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَب۪يرًا
0: Fakirliğe düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur.

Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur.

Haklı bir gerekçe olmaksızın, Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine, mirasçısına bir yetki vermişizdir. Artık o da kısas hususunda aşırı davranmasın. Meşru hakla yetinsin. Zaten kendisine yetki verilmekle gerekli destek sağlanmıştır.

Buluğ çağına ermeyen yetimin malına, en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir. وَاَوْفُ

Ölçtüğünüz zaman dürüst olun, tam ölçün. Doğru terazi ile tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı, hem de akıbet yönünden daha güzeldir.

Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir.

0: Hem kibirli kibirli yürüme. Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin.
1: كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا
0: Böylesi davranışların hepsi kötü olup, Rabbinin nazarında hoş görülmeyen şeylerdir.
1: ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ

İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın.

Ya, demek Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da sizin iddianıza göre işi bilmiyormuş gibi melekleri de biçare kız çocukları olarak kendisine ayırdı, öyle mi? Gerçekten siz pek müthiş, vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz.

İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye, biz Kur'an'da bu gerçekleri farklı üsluplarla beyan ettik. Ne var ki bu, onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi.

0: De ki, faraza, müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı.
1: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların iddialarından münezzehtir. Son derece yücedir, uludur.
1: Tusabbihu lahu

Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes, Allah'ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki, ona hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz, onların bu tenzih ve takdislerini iyi anlayamazsınız. Bunca azametiyle beraber, kullarının gaflet ve cürümlerine karşı, o halimdir, gafurdur, çok müsamahalıdır, affedicidir.

ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler.

0: Onlar senin okuyuşunu dinlerken ne maksatla dinlediklerini, kulis yaparken insanlara, siz sadece sihir tesirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz, aklınızı kullanın diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Bak Resulüm, seni nelere kıyas ettiler? Kah şair, kah büyücü, kah kahin, kah mecnun dediler de nasıl dalalete düştüler? Hem öyle sersemleştiler ki artık yol bulacak halleri kalmadı.

Bir de şöyle dediler: sahi biz kupkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman, biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak iş değil.

De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi, aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacak da, ne zamanmış o, diyecekler. De ki, belki de yakındır.

Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün, derhal ona hamd ederek, koşarcasına çağrısına uyacaksınız. Kendi kendinize bir düşünüp, dünyada pek az kaldığınızı sanırsınız.

Söyle okullarıma, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır. Rabb

0: Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, ey Resulüm, seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
0: Hem senin Rabbin, göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da Zebur'u verdik.

De ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar. Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir ne de durumunuzu değiştirebilirler.

Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler, ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir şehir yoktur ki, kıyamet gününden önce biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu, kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır.

Kâfirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi, daha önceki kâfirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semud halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz.

0: Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor.
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
0: Bir zamanlar meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip, çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim? Benden üstün kıldığın adam bu mu?

0: Allah sonra şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun ve kefâ bi rabbike vekîlâ.
0: Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar.

Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki, lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten onun size ihsan ve merhameti pek fazladır.

Denizde musibete maruz kaldığınızda, Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar ortada görünmez olur. Ama o sizi kurtarıp selametle karaya çıkarınca, ona arkanızı dönersiniz. İşte öyle nankördür bu insanoğlu.

Karada sizi yerin dibine geçirmesinden yahut çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız.

yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek, inkârınız ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız.

0: Gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.
1: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

0: gün gelir, her sınıftan insanları, tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse, işte onlar, defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى

Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.

Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edineceklerdi.

O takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.

0: Onlar, yurdundan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra pek az kalır. Sonra da yok olur giderler.
1: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا.
0: Senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın.

Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar, belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir.

Sana mahsus olmak üzere, gecenin bir kısmında kalkıp, Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin.

0: De ki, ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et. Ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur.

0: İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer.
1: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَب۪يلًا
0: De ki, her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
0: Bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Onun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir.

0: Eğer dileseydik, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik. Sonra sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın.
1: İlla rahmeten min rabbike inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
0: Ama öyle yapmayıp Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten onun sana olan lütfu pek büyüktür.

De ki, yemin ederim, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile, yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler.

0: Bu Kur'an'da biz her türlü manayı çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: Ve biz dediler, sana asla inanmayacağız. Ta ki yerden bir pınar akıtasın.
1: اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا
0: Yahut senin hurma ve üzüm bağların olsun da aralarından gürül gürül ırmaklar akıtasın.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü parçalayıp üzerimize kısım kısım düşüresin. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin de onlar senin söylediklerine şahitlik etsinler. Yok yok, bu da yetmez. Senin altından bir evin olmalı yahut göğe çıkmalısın. Ama unutma, sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de senin oraya çıktığına inanmayız ha. De ki, Fesubhanallah, ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki?

Zaten insanların ekserisinin kendilerine hidayet geldiği halde iman etmemelerinin başlıca sebebi, Allah bula bula bir insan mı seçip halka elçi gönderdi demeleridir.

De onlara, eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, ancak o takdirde biz onlara melek elçi gönderirdik.

De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir.

0: 15. cüzün 1. ve 2. hizmini dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali sona erdi.

Efendim, sultanım, hasretinle yanarım. Özlemin içime eritir, yakar beni. Güllerin susuz kalmış efendim. Gel de bir gül niyetine kopar beni.

Al beni efendim, al aşkın diyarına. Al da götür beni efendim, o saadet asrına. Ne asırlar geçti efendim, ne asırlar. Her bir asırda senin özlemin yatar. Ne asırlar geçti efendim, ne asırlar. Her bir asırda senin özlemin yatar.

Gül getirdim efendim, seversin diye. Biliyorum gül de sana hasrettir, sen yoksun diye. Şu yaralı kalp de senin derdinde. Bir yudum suyun ister efendim, seversin diye. Şu yaralı kalp de senin derdinde. Bir yudum suyun ister efendim, seversin diye.

adınla ey Allah'ım. Rahmansın sen ki bizi hiç yokken seçip kendine kul eyledin. Rahimsin sen ki bizi hiç umudumuz yokken sonsuzluğa aday eyledin. Kelimelerin kalbine anlam koyan Rabbimiz, sana hamdolsun. Yoksa nerede buluşurduk ki? Sonumuzu sonsuzluk edeceğini müjdeleyen Rabbimiz, sana hamdolsun. Yoksa nasıl severdik ki? Yolumuzu unutup isyan etsek de, bizi kendi yakınlığına çağıran Rabbimiz, sana hamdolsun. Yoksa neden sevinirdik ki? İstediğimizi biz istemeden de bize vereceğini ısrarla söyleyen Rabbimiz, sana hamdolsun. Yoksa neyi isteyebilirdik ki? Dedin ki, bana dua edin. Duanıza cevap vereyim. Dudağımız yoktu ki bir söz söyleyelim de senden dudak isteyelim. Ey Rabbimiz, sen bizi dudaksız da duydun. Mecalimiz yoktu ki arz edip sana varlık isteyelim. Ey Rabbimiz, sen bizi hiç hesapta yokken sevdin de var eyledin. Gözümüz yoktu ki körlüğümüzü görelim de senden ışık isteyelim. Ey Rabbimiz, karanlığın bile karanlıkta kaldığı kuyularda sen gördün bizi ve görünür eyledin, görür eyledin. Söz yoktu ki bir şey ifade edelim de sana derdimizi anlatalım ey Rabbimiz. Ey Rabbimiz, sen bizi sessizken, dilsizken de anladın, duamıza karşılık verdin. Yüzümüz yoktu ki bir yöne yönelelim de senden yüz isteyelim. Ama ey Rabbimiz, sen hiç yüzümüz yokken de tanıdın bizi, yüz verdin. Sevdiklerimizi sevimli ve tanıdık eyledin bizi. Peki, şimdi neden dudağımıza değmez dua? Neden sana yakarmaya halimiz el vermez? Neden sana kul olmayı hesabı almayız? Neden gözlerimiz senin yakınlığını aramaz? Nasıl olur da sözlerimizin en güzeli sana dönük olmaz? Nasıl olur da yüzümüzün güzelliği Rabbimize dönmez? Yoksa duanın karşılığının olmadığını mı düşünüyoruz? Şimdi Rabbimizin, Rabbiniz der ki bana dua edin, duanıza karşılık vereyim demesi, duadan geri duran kalbimizi kanatıyor değil mi? Ey Rabbimiz, affın sahibi sensin, bağışlamak senin elinde. Sen ki ellerini açana buyur diyensin. Sen ki içinin sızısını diline değdirene buradayım dersin. Sen ki bizim çağrımızı bizim kendimize çağrımızdan bile önce duyarsın. Dua dostlarıyla birlikte kapında duruyoruz. Açılana kadar da dua ediyoruz. Açılmazsa da kovma bizleri ey Rab. Kovma bizleri. İlahi, ben Peygamberin Muhammed'in aleyhissalatu vesselam, senden istediği bütün hayırlı şeyleri senden isterim. Ve onun sana sığındığı bütün kötü işlerden de sana sığınırım. Ya İlahi, kapında sadakatle gelip duran, iflas etmiş bu fakire lütfunla kerem eyle. Ey celil olan Allah'ım, büyük günah sahibi, bu zelil ve garip kulunun günahını bağışla.

Oğul, şimdi anlatacağım hikaye üzerine düşün ve ibret al. Büyük sufilerden Hatem-i Esam, Şakik-i Belhi'nin öğrencisiydi. Şakik bir gün Hatem'e şöyle sordu. 30 senedir benimle kalıyorsun. Bu zaman içinde ne öğrendin? Hatem şöyle cevap verdi. İlimden 8 şey öğrendim ki bunlar bana ömrüm boyunca yeter. Herkesin aşık olduğu bir sevgilisi, gönül verdiği bir maşuku vardır. Bu sevgililerden bazıları ölüm döşeğine kadar arkadaşlık ediyor. Bazıları da kabrin başına kadar gidiyordu. Kendi kendime düşündüm, dedim ki, kişinin en yakın dostu kendisi mezara girdiğinde onunla mezara girip arkadaşlığını sürdürendir. Böyle bir dost ise ancak iyi amel olabilir. Ben de kendime iyi amelleri olan dost ve sevgili buldum ki bana kabirde arkadaş olsun da yalnız kalmayayım. İnsanların dünya malının ardından koşup onları çoğaltarak mallarına sıkı sıkıya sarılıp muhafaza etmeye çalıştıklarını gördüm. Bu durum karşısında Allah'ın "Sizde ne varsa tükenir, Allah'ın rahmeti ise sonsuzdur" ayeti kerimesini düşündüm. Ben de kazandıklarımı Allah rızası için fakir fukaraya paylaştırdım. Bazı kişiler büyüklük ve yüceliğin ırkta, soyda, aşirette veya akrabalarının çokluğunda olduğunu zannedip bunlarla övünmek isterler. Diğer bazı kimseler ise şeref ve izzetin mal ve evlat çokluğunda olduğunu zannedip bununla övünürler. Bir kısım insan da başkalarının malını mülkünü zorla gasp etmeyi, kan ve gözyaşı dökmeyi büyüklüğün alameti sayarlar. Bir kısmı da bol bol harcayıp savurganlık yaparak, malını israf ederek şeref ve haysiyet kazanacağına inanırlar. Bütün bunlara bakıp Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en üstün olanınızdır ayeti kerimesini düşündüm. Kur'an'ın gerçekliğine ve doğruluğuna inanılmaz bir imanla inanarak takva yolunu seçtim. İnsanların birbirini çekiştirip birbirleri hakkında dedikodu ve gıybet yaptıklarını gördüm. Bütün bunların sebebinin de mal, mevki ve ilimdeki çekememezlikten kaynaklandığını anladım. Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında dağıtan biziz ayeti kerimesini düşündüm. Böylece rızıkların ezelde Allah tarafından dağıtıldığını anladım ve hiç kimseye haset etmedim. Allah'ın verdiğine kanaat edip şükrettim. İnsanların bazı sebepler ve gayeler için birbirlerine düşmanlık yaptığını gördüm. Allah'ın "Şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman bilin" ayetini düşündüm. Böylece gerçek düşman olarak şeytanı tanıyıp ondan başkasına düşmanlık etmenin caiz olmadığını anladım. Gördüm ki insanlar rızık ve geçimini temin etmek için şereflerini alçaltıyor, kendilerini küçük düşürüyor ve haram yollardan kazanç elde ediyorlar. Allah'ın yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın ayetini düşündüm. Ve anladım ki Allah rızkımı garanti etmiş ve ona kefil olmuştur. Ben de rızkımı kazanmak için nefsimi zillete düşürmekten ve haram yola sapmaktan çekindim, ibadetimi ihmal etmedim. Herkesin bir yere bel bağladığını gördüm. Kimi malına mülküne, kimi altına gümüşe, kimi sanat ve zanaatine, kiminin de kendisi gibi bir insana kul olduğunu gördüm. Bunun üzerine Allah'ın "Her kim Allah'a güvenirse Allah da ona yeter. Hak Teala emrini muhakkak yerine getirir. Hak Teala her şeye bir ölçü tayin etmiştir" ayetini düşündüm. Ve Allah'a tevekkül ettim. O bana yeter ve o ne güzel bir vekildir.
Hatem sözlerini bitirince Şakik ona şöyle dedi: "Ey Hatem, Allah seni ameline nail eylesin. Ben Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Kur'an'ı mütalaa ettim ve dördünün de bu 8 mesele üzerinde ittifak ettiğini anladım. Kim bunlarla amel ederse 4 kitapla amel etmiş olur." "Ey oğul, bu kıssalarda anlatılanları düşün, kendini kıyas et. Gerçek bir mümin, aziz ve celil olan Allah'a karşı ihlaslı ve istikamet üzerinde olur. Onun yarattığı bütün mahlukata güzel muamele eder. Barış ve emniyet telkin eder. Allah'a karşı ihlaslı olmak, nefsinin arzularını Allah'ın istekleri karşısında feda etmektir. İnsanlara karşı iyi huylu ve güzel davranış ise, insanlarla ilişkilerinde Allah'ın emrine aykırı olmadıkça onların isteklerini kendi isteklerinden üstün tutmaktır. Ey oğul, bil ki Allah'a kulluk etmek istiyorsan onun emir ve yasaklarına riayet et. Kaza ve kadere rıza göster. Allah'ın taksiminden sana düşen paya razı ol. Allah'ın senden isteklerini kendi arzularına tercih et. Sana isabet eden her türlü bela ve sıkıntıya sabır göster, tevekkül et. Ey oğul, tevekkül, bütün yaratıklar bir araya gelip önlemeye çalışsalar da Allah'ın senin için takdir ettiğinin gelip seni bulacağına iman etmendir. Yine bütün insanlar çalışıp çabalasalar bile Allah'ın sana nasip etmediği hiçbir şeyin senin eline geçmeyeceğine inanmandır. Ey oğul, her işi Allah'ın rızası için yapmak, onların seni övmesine sevinmemek, yermelerine de aldırış etmemektir. Bil ki riya ve büyüklenme halkın seni övüp olduğundan fazla büyütmesini arzulamandan doğar. Riya ve kibirden kurtulmanın ilacı şudur: İnsanları Allah'ın kudretine bağlanmış olarak gör. Gücü ve kudreti sınırlı, aciz varlıklar sana ne rahatlık verir ne de zorluk çıkarabilir. İnsanları kudret ve irade sahibi olarak görürsen riya senden uzaklaşmaz. Ey oğul, her şeyi bilmek ve öğrenmek istiyorsun. O halde bildiğinle amel etmelisin ki bilmediklerinde sana açıklansın. Acele etme. Zamanı gelince cehalet örtüsü kalkar, her şey sana açılır. Allah'ın "Size ayetlerimi yakından göstereceğim, acele etmeyin" ayetini düşün.

hafiflik, savaşlar, barışlar, gülüşler gitti. Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti.

Allah-u Teala mümin kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Kendi yolunda mücadele edenlere hidayet yollarını gösterir. İmtihan eder fakat en kritik ve muhtaç anlarında salih kullarını mucize ve ikramlarıyla himayesine alır. Yeter ki mümin inancını yitirmesin. Ateşe atılanı, balığın yuttuğunu yalnız ve yardımsız bırakmayan Allah hiç kimseyi unutmaz. Kalplerdeki gizliyi bilen Allah, İslam için mücadele veren bu uğurda belalara, musibetlere düçar olanları haşa unutur mu? Fakat müminleri dener, kafirlere de mühlet verir. Mükafat ve ikapların tecellisini yapılanların niteliğine göre dünya ve ahirete taksim eder. Allah'ın kanunları insanlar için böyle bir strateji koymuştur.

büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizindeydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.